0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hicr ve Nahl surelerinin meali yer almaktadır.
2: Hicr suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın, apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, İnkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları. Yesinler, yararlansınlar, boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerdensen bize melekleri getirseydin ya. Biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik. Ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı inkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar, yine de herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa, onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O hakimdir, alimdir. Andolsun biz, insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu alevden yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun

üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç. O secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, "Ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir?" diye sordu. Dedi ki, "Ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığın bir insana asla secde etmem." Allah, "O halde çık oradan," dedi. "Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden diriltileceği güne kadar bana mühlet ver," dedi. Allah, "Vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın," buyurdu. İblis, "Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım." Allah da buyurdu ki, "İşte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak olanlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya," denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgeyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da, "Doğrusu biz sizden korkuyoruz," demişti. "Korkma," dediler. "Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz." İbrahim, "Üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz, öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz?" dedi. "Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma," dediler. "Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbimin rahmetinden ümit keser?" dedi. "Ey elçiler, göreviniz nedir?" diye sordu. Dediler ki, "Aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik." Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara, "Bilinmedik tanınmadık kimselersiniz," dedi. "Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz." "Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, "Bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın," dedi. "Allah'tan korkun.

beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsanız dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörülü ol. İyi bilesin ki Rabbin, evet o, muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve Yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyurulanı açıkça duyur. Müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlardan sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken
sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmenizi ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi, hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O, geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Irmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilirsiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratamayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman diriltileceklerini bilmezler. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O, ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün, yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü.
Allah'a karşı gelmekten sakınanlara

Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar, meleklerin selam size, yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar, ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltemeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murat etmiştir. Biz bir şeyi murat ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız, bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte, Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler
büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar, yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, İki ilah edinmeyin. Allah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında, içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşı nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım. Ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte, ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden yalan dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye. Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır.
Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah, ilim ve kudret sahibidir. Allah, kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah için kendiliğinizden örnek göstermeyiniz. Gerçeği Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köle ile katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur. Ama onların çoğu bilmezler. Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir. Elinden hiçbir şey gelmez. Efendisinin sırtında yüktür. Onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı, şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Size sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız ve artık inkar etmiş olanların ne olmadık mazeretleri ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez, kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar
seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, siz gerçekten yalancısınız diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve o hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama O, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider. Ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız. Ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın, iman etmiş olanlar ve Rablerine dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti, ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil. Fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır.
Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermiyor.

Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah, kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki, ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak. Herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek. Onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız, O'nun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyte, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça bilsin ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma. Ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik. Fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin, cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim, bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana, tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sept gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin,

0: ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takvayla hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.
1: Hicr ve Nahl surelerinin yer aldığı 14. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Sa'd Suresi 30 ila 40. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: الْعَذَابَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu, yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut, dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamaz.

yaşayamayacak hale gelirse başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. ...15. cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki 3. mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, 3. mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün 15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde İsra Suresi ile Kehf Suresi 1-74. Ayetler yer almaktadır. İsra Suresi 107. ayette tilavet secdesi vardır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

بالحق إنهم فتيةٌ آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا

ثوابا وخير عقبا.

0: nefs لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne alamaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstehak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeter. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdiyse, şimdi sen de onlara merhamet göster, diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanın dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda, ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır, onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgi olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü, Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de, kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını arttırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir, çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamdle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarına dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini Kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz," dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, "Biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla diriltilecekmişiz, öyle mi?" De ki, "İster taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defa da bizi tekrar hayata kim döndürecek?" diyecekler. "Sizi birinci defa yaratan," de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve "Ne zamanmış o?" diye soracaklar. De ki, "Yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere "Adem'e secde edin" demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, "Ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim?" dedi. Ve ekledi, "Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım." Allah şöyle buyurdu, "Git. Onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanları aldatmaktan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu o size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Adem oğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl. Ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi, vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse doğru yolu bulan işte odur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla diriltilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Hadi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Hey Firavun! Ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun. Ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın. Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, İster Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme. Fazla da kızma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim. De ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlad edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken, bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edineceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra iki gruptan hangisinin

kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şeyi dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilah edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan, güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler. Ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zamanlar insanlar arasında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı.

kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyeceklerdir. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi. Zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük." dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık, şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu." dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler.

0: Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı dedi. O kul, doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin dedi. Musa, inşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam dedi. O da, eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, içindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın dedi. Kul, ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha? Gerçekten sen fena bir şey yaptın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İsra suresi ve Kehf suresi 1 ila 74. ayetlerin yer aldığı 15. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. En'am Suresi 79. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı birlemek ve yalnız O'na yönelmek. Allah'ın hak elçilerinden Hazreti İbrahim, diğer peygamberler gibi insanları tevhide çağırdı. Ancak onun babası ve kavmi Allah'la birlikte yıldızları ilah ediniyorlardı. Çok büyük bir yanılgı içindeydiler. Çünkü Allah'la birlikte başka ilahlara bağlanmak tevhid inancına aykırıdır. İbrahim aleyhisselam, babası başta olmak üzere içinde yaşadığı toplumu bir olan Allah inancına çağırdı. Sonra da onlara ayetteki sözü söyledi. Bu ayetten alınması gereken mesaj, mümin Allah'ın varlığına ve birliğine, yani tevhide gönülden inanır ve yalnız O'na bağlanır. Şirkten uzak durur.

Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. En'am suresi 74 ila 79. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur. Zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Azim olan Allah doğru söyledi.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir.
artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Nahl Suresi 125. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle devam et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolu bulanları da çok iyi bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Rabbin yoluna davet. Müslümanın en önemli görevlerinden biri de insanları İslamiyet'e davet etmektir. Zira Müslüman sadece kendisini düşünmez. Cenneti kazanmaya çalıştığı gibi başkalarına da cenneti kazandırmaya çalışır. Bundan dolayı Allah Teala Hazreti Peygamber'in şahsında bütün Müslümanlara kitap ve sünnetteki hikmetleri ve geçmiş ümmetlerin başına gelen musibetleri anlatarak insanları İslam'a davet etmeyi emretmektedir. Tartışma yaparken de en güzel üslubun kullanılması emredilmiştir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insanların doğru yolu bulması için elimizden geleni yapmalıyız. Bir diğer mesajsa, insanların hidayeti için görevimizi yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmak gerekir.

Aşr-ı Şerif, Habib Deveci, Nahl Suresi 120 ila 128. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz İbrahim, bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz, bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Câsiye Suresi 2. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, Salih Amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, İnsanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında, onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman gözle görülüp elle tutulamaz. İmanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Kehf Suresi 32 ila 41. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten, neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan

0: ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

40 ayette iman. Allah Teala Tevbe suresinin 71. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnanç bakımından insanlar dört gruba ayrılırlar. Bunlar mümin, kafir, müşrik ve münafıktır. Peygamberlerin din adına tebliğ ettiği her şeyi kabul etmeye iman, bu inancı kabullenen kişiye mümin denir. Mümin, İslam'la bildirilen iman esaslarının tamamına gönülden inanır. Yalnızca Allah'a kulluk eder, yalnızca O'na güvenir ve O'ndan yardım bekler. Allah anıldığı zaman yüreği titrer. Kur'an'dan ayetler okunduğunda imanı artar. Hazreti Muhammed'i canı gönülden sever. Onun sünnetini kendisine rehber edinir. İmanını muhafaza etmek için ibadetlerini harfiyen yerine getirir. İbadetlerin tamamlayıcısı olan güzel ahlakı kuşanır. İyi huylu, tatlı dilli ve güler yüzlü olur. Müminler manen birbirlerinin kardeşidir. Onlar birbirinin dostudur. Daima birbirlerinin iyiliğini istedikleri gibi, iyilikler içinde olmaları için birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Yine onlar mümin kardeşlerinin kötülükler içinde olmalarını istemedikleri gibi, herhangi bir kötülüğe gitmelerine güzel söz ve iyi davranışla engel olurlar. Mümin Allah'tan hakkıyla sakınır. Onun emir ve yasaklarına içtenlikle riayet eder. İbadetleri bir yük olarak görmez. Her ibadeti Rabbine yaklaştıracak bir vesile olarak görür. Bedeninin şükrü olan namazını kılar, malının şükrü olan zekatını ve sadakasını ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Mümin, Allah ve Resulüne davet edildiğinde, işittim ve itaat ettim der. İsyana asla meyletmez. Allah'ın rahmeti, bağışlaması, bereketi ve desteği müminlerle beraberdir. Mutlak güç, hüküm ve hikmet sahibi Allah Teala, dünyada müminleri yalnız ve yardımsız bırakmayacak, ahirette ise onları cennetine yerleştirecektir.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
4: El-Vacid. Alemlerdeki her zerreden haberi olan, dilediğini dilediği vakit bulup çıkaran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların derinine vakıf, yarattığı her şeyi gözeten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bulmak, bilmek, müstani olmak anlamlarındaki vecd kelimesinden türeyen vacid esması, dilediğini dilediği zaman bulan bir müstani anlamına gelir. İnsanın bilip bulması, araştırarak, deneyerek olur. Bilgiye ancak böyle vakıf olabilir. Lakin Allah'ın olaylara vakıf olması vasıtasızdır. Allah'ın vacid oluşu, göklerde ve yerde zerre kadar yahut ondan daha küçük veya büyük hiçbir şeyin kendisinden gizli kalmayışıyla, her şeyi bilmesi ve hiçbir şeye muhtaç olmayışıyla, emirlerini ve isteklerini daima gerçekleştirmesiyle tecelli eder. Her şeyden müstani, her şeyin kendisine muhtaç olduğu Rabbimiz, nesne ve olayları mahiyetleriyle bilir, insanların gözünden kaçan, kaybolan her şeyin bilgisi ve mülkiyeti onda mevcuttur. Kime dilerse ilminden, servetinden keremiyle bağışlar. Hiç kimse onun gazabından kaçamaz. Yani vacid esmasının aslında kendine özgü

0: özgü içeriğiyle ilişkili bulunan birçok ilahi isimle anlam yakınlığı vardır. Peki Rabbimin vacit oluşu bana nasıl yansır? Bende nasıl tecelli eder? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan bilgiye aç bir varlıktır. Bildikçe, öğrendikçe zihninde açılan kapılardan geçmeyi sever. O kapıların ardında bulacaklarının heyecanıyla yaşama tutunur. Öğrenerek kendini ispat etmeye başladığında daha çok bilmek ister. Bildiklerinin verdiği güçle dik durmaya başladıkça da kayar. Her nimetin imtihanı olduğu gibi ilmin de imtihanı vardır. Bildiklerinin kendine yettiğini düşünür mesela. Bildikleriyle amel etmeyi unutur, her şeyi bildiğini sanır. Bilmenin verdiği hazla Rabbinden uzaklaşmaya başlar. Halbuki unuttuğu bir şey vardır. Her insan gaflet yorganının altında derin bir uykudadır. Âlem gafletle kaimdir. Gafletle yaşar insan. Nimetleri sessiz ve pürüzsüz bir düzen içerisinde verir Allah. Bu pürüzsüzlük gaflete sebep olur, unuturuz. Neyin nimet olduğunu, nimeti verenin kim olduğunu unuturuz. Kendimizden bilmeye başlarız. Dahası her şeyi bildiğimizi sanmaya başlarız. Aslında Rabbimiz gafleti alemde var olabilmemiz için vermiştir. Hayatımı idame ettirmemi sağlar gaflet. Ama aynı zamanda arayışa yönelmeme de sebep olur. Bu kadar basit olabilir mi her şey? Sabah kalkıp işe gitmek, eve dönüp aileyle vakit geçirmek, yemek, çalışmak, uyumak ve yeniden aynı döngüye girmekten ibaret olabilir mi? Olamaz demek için gaflet yorganının altından çıkmak gerekir. Zihni zorlamak, kendimizi silkelemek gerekir. Ama bunun için de gönüllülük gerekir. Allah kullarını zorlamaz, nimetlerini nazikçe hatırlatır. Sürekli bize kendini fark ettirirken bile perdeler ardındadır. Kulunun gözüne sokmaz nimetlerini, başına kalkmaz. Allah zariftir, kula da zarif olmak yakışır. Bu yüzden ancak gönüllü olanlar tefekkür eder, uyanıklık haline geçer. Her iki dünyasını mamur etmek isteyenin talebidir uyanıklık. Rabbimiz bizi gafletten sıyrılabilen kullarından eylesin. Kalbin kasılıp gevşemesi gibidir aslında bu haller. Bazen bir his geliverir içimize, sanki gözümüzün önündeki perdeler kalkar da Rabbin ne kadar muazzam olduğunu hissederiz. Haşyetle titrer kalbimiz. Bir haldir ancak bu, gelir geçer. Keşke geçmese deriz ama geçmese hayatın eziyete dönüşebileceğini düşünmeyiz. Allah kullarına her daim kaldırabilecekleri kadar yük verir. Herkesin heybesinin alacağı kadardır yükü. Bir kimseye ihtiyacı olandan fazlasını vermek eziyet değil midir? Allah'ın kullarına verdiği ilim de, duygular da, hikmetler de böyledir. Her şeyi herkesin ihtiyacına göre veren Rabbimiz, gafletten de uyanmak istediğimizde bizim kaldırabileceğimiz kadarını gösterir bize. Yakınlaştırır bazen kalplerimizi, yoğunlaşır hislerimiz. Sonra yeniden dünyanın kucağına düşeriz. Kaybolma ve bulma halleri arasında gidip gelirken başımıza gelen olaylarda ne yapacağımızı bilemeyiz. Kaybettiğimiz her çıkış yolunun gafletten olduğunu fark etmeyiz. Her şeyi bilen Rabbin bizim kaybettiklerimizi hep elinde tuttuğunu da. O yüzdendir bütün bu çırpınışlarımız. Her işi kendimiz çözmeye çalıştığımız için uykumuz derin. Rabbimiz bizi kendini bulanlardan eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben acizim. Ne kadar bilirsem bileyim, Rabbimin ilmi yanında hiçtir bildiğim. Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi, buyurmuyor mu? Benim bildiklerim, denize daldırıp çıkardığım bir toplu iğne ucunda kalan bile değildir. O halde bildiklerimle kendi başımın çaresine bakmaya çalışmaktan vazgeçmem lazım. Benim bildiğim ne kendime yeter, ne başıma gelen işleri çözmeye. her işime Rabbimi vekil kılmayı başarmam lazım benim. Rabbimin macid oluşuna güvenmem lazım. Benim bulamadığım her çözüm onda mevcut. Benim yetemediğim her hale Rabbim yeter. Benim kaybettiğim her şeyi O bulur. Benim güvenebileceğim, ilminden istifade edebileceğim bir tek O'dur. Ben dua ederim. Gafletten uyanmaya, uyanık kalmaya, perdelerin arkasındakini görmeye niyet ederim. Bana ihtiyacım olanı ihtiyacım kadar verir. Ben verilene razı olurum. Kimseyle kendimi kıyaslayacak halim yok. Kendimi düzeltmektir benim derdim. Rabbimle aramı iyi tutmaya gayret ederim. Kimsenin bana faydasının olmayacağı gün geldiğinde, bir tek Rabbim benim elimden tutar, bilirim. Rabbim, idrakimi, anlayışımı, ilmimi artır ki, sana hakkıyla yakın olabileyim, derim vesselam. Her türlü gafletten münezzeh, ya vacid! Hidayetim de, mağfiretim de, hayatım da, ölümüm de senin elindedir. Sen beni ömrünü hayra harcayan kullarından eyle. Ölüm son nefesimi avucuna aldığında uykuda olmaktan sana sığınırım. Kalbimi uyandır Rabbim. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Davut Kaya, Zümer Suresi 22 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya

Çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere, vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara bu dünyada rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Lokman Suresi 33. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İki aldatıcı, dünya ve şeytan. Ayette ahiret hayatının çarpıcı tablolarından biri resmedilmektedir. Şöyle ki, yeniden dirileceğimiz o gün, hiç kimse bir başkası için iyi bir şeyler yapabilme gayretinde olamayacaktır. Babayla oğul bile kendilerini birbirine feda edemezken, o dehşetli günde kim bir diğeri için faydalı şeyler yapabilir? Öyleyse herkes, fert fert Allah'a hesap vereceği o güne şimdiden hazırlık yapmalıdır. Ayrıca ayette dünya hayatının aldatıcı oluşundan ve Allah adına dahi aldatmanın yapılabileceğinden bahsedilmekte, sahte kurtarıcılara umut bağlayarak aldanmamak gerektiği vurgulanmaktadır. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, kıyamet günü için hazırlıklı olmalıyız. Alacağımız ikinci mesaj, hak gibi gözüküp batıla çağıran her şeyden uzak durmalıyız. Almamız gereken son mesaj da, dünyayı ahiretin tarlası görüp ona göre yaşamalıyız. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Lokman Suresi 31 ila 34. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

46. gün. Peygamberimiz ve Hazreti Ebubekir'in arkadaşlığı. Ayet-i Kerime meali. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Tevbe suresi 40. ayet. Hadis-i şerif. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir dost edinecek olsaydım Ebubekir'i dost edinirdim. Fakat Ebubekir benim kardeşim ve arkadaşımdır. Fetva. Kur'an'ı makamla okumanın hükmü nedir? Kur'an okumak, ayet ve hadislerde üzerinde hassasiyetle durulan ibadetlerdendir. Kur'an'ı okumak, ayetleri üzerinde düşünmek ve öğütlerine sımsıkı tutunmak yine Kur'an'ın emridir. Ayet-i kerimelerde Kur'an'ın tertil üzere okunması istenmiştir. Bu nedenle İslam alimleri Kur'an'ın tecvide riayet ederek tane tane okunmasının gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Ayrıca bu okuyuş, Kur'an'ı anlama amacı için en uygun okuma biçimidir. Hazreti Peygamber'in hadislerinde Kur'an'ı güzel sesle ve tegani boyutuna ulaşmayan namelerle, ilahi kelamın vakarına uygun şekilde

de okumak teşvik edilmiştir. Nitekim bir hadis-i şerifte Kur'an'ı seslerinizle süsleyiniz buyurulmuştur. Dolayısıyla tilavet esnasında tecvid kurallarına riayet edilerek makam yapılmasında dinen bir mahsur yoktur. Hikmetli söz. Gerçekten de bu cihan sizin canlarınızın hapishanesidir. Sizin asıl kendi yurdunuzun bulunduğu tarafa doğru gidiniz. İçinde bulunduğunuz bu cihan sınırlıdır, mahduttur. Halbuki öteki hudutsuzdur, sonsuzdur. Bu cihanda görülen nakışlar, şekiller, suretler, mana aleminin önünde perdedir, engeldir. Mevlana.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Necdet Ergin. Kıyamet Suresi 31-40. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Meryem Suresi 96. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 70. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna değer verdik. Onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. En değerli varlık insan. İnsan yaratılmışlar içerisinde en değerli varlıktır. Onun bu değeri akıl, zeka, temyiz, düşünme, yazma gibi melekelere ve diğer varlıklar üzerinde tasarruf yetkisine, ekonomik faaliyetlerde bulunma özelliğine, şehirler ve uygarlıklar kurma kabiliyetine sahip olmasıyla açıklanır. Bütün bunlar Allah'ın bizi diğer varlıklardan üstün kıldığı anlamına gelmektedir. Bu da insanoğlunun kendisine uyulup itaat edilen bir idareci, diğer varlıkların da insanın emrine verilmiş birer nimet olduğunu gösterir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah'ın bize değer verdiğini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmamalıyız. Almamız gereken ikinci mesaj ise, çok değerli bir varlık olan insanoğlu, günah ve isyanla Allah katında çok değersiz bir hale gelebilir.

0: Emrullah Akbaş. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri, yalan yere bize yamayasın diye, neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı

40 ayette ibadet. Allah Teala Hac suresinin 77. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Allah Teala inananlara hitap ederek başladığı ayette, mümince bir duruşun gerektirdiği özellikleri, doğruluk ve hidayet yollarını adım adım sıralamakta ve bir kurtuluş reçetesi sunmaktadır. Bir müminin hayatında İslam'ın göstergesi olarak akla ilk gelen ibadetlerden biri olan namaza ve onun farzlarından rükû ve secdeye yer vermektedir. Namaz dinin direğidir, imanın en somut belirtisidir. Namaz, Allah'a duyulan saygının zirveleşmiş halidir. Bu nedenlidir ki Allah Teala ayette, farzlarından rükû ve secde ile birlikte namazı hatırlatmaktadır. Zira bir kulun Allah'a en yakın olduğu hal namazdaki secde halidir. Kul Allah için yere kapandıkça yücelir. Çünkü namaz bir müminin aynı zamanda manevi yükselişinin adıdır. Ve bunu yalnız ibadet niyetiyle Allah için yaptıkça sevap kazanır. İşte böyle bir namaz kişinin kurtuluş reçetesi olur. Cenab-ı Hak kulluğun aşamalarını sıralamaya namazla başlamaktadır. Sonra namazı da içine alacak daha genel bir kavram olan ibadete ve kulluğa vurgu yapmaktadır. Ayetin sonunda iyilik adına ne varsa yapın mesajıyla namazı, ibadeti, Allah'a kulluğu ve insanlığa faydalı tüm işleri içinde barındıran ilahi bir kurtuluş reçetesi sunulmaktadır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, rükû edin, secdeye kapanın emrini, Rabbinize ibadet edin cümlesinin takip etmesidir. Yani bütün ibadetlerin özünde olduğu gibi rükûnun, secdenin ve namazdaki tüm unsurların ibadet niyetiyle yapılması istenmektedir. Hayırlı bir iş yapmak hem Allah'a iyi kul olmak, verdiği nimetlere şükretmektir, hem de Allah'ın yarattığı her varlığa merhametli davranarak onlar için faydalı güzel işler yapmaktır. Ayet-i Kerime'de sıralanan başlıkların her biri, müminlerin hem dünya huzuruna hem de ahirette kurtuluşuna vesile olan davranışlardır. Bütün ibadetlerde asıl olan şey Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah rızası için yapacağımız ibadetleri cemaatle beraber tamamlayıp daha fazla sevaba erişmek de mümkündür. Bu ayet-i kerimedeki cümlelerde hep çoğul emir kiplerinin kullanılması bu açıdan dikkat çekmektedir. Şu bir hakikat ki namazda ve diğer ibadetlerde, Allah'a kullukta ve bütün hayırlı işlerde kitleler halinde Allah'ın emrine yöneliş her zaman daha büyük bir etki uyandırmaktadır. Bireyin ve toplumun ibadetlere eğilimini artırmakta, huzur ve saadetini sağlamaktadır. Bu nedenle çoğul bir ifade kullanılarak işaret edilen cemaat vurgusu, ayette dikkatlerimize tekrar tekrar sunulmaktadır.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Tur Suresi 17 ila 28. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Radyo. Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Din. Bismillahirrahmanirrahim. O, Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din olarak emretti. O halde dini uygulayın ve onda ayrılığa düşmeyin. Senin müşrikleri çağırdığın şey onlara ağır geldi. Allah dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Şura suresi 13. ayet. Allah uğrunda hakkını vererek cihad edin. Sizi O seçti ve size dinde hiçbir zorluk yüklemedi. Babanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki peygamber size şahitlik etsin, siz de bütün insanlara şahitlik edesiniz. O halde namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevla'nız O'dur. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Hac suresi 78. ayet. Onlara, dini Allah'a özgü kılan, hakka yönelen kimseler olarak yalnız O'na kulluk etsinler, namazı kılsınlar ve zekatı versinler diye emredildi. İşte gerçek ve doğru din budur. Beyine suresi 5. ayet. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere aşırı

aşırı gitmeyin. Daha önce sapan, birçoklarını saptıran ve yolun doğrusundan uzaklaşan bir topluma uymayın. Maide Suresi 77. Ayet. Kim İslam'dan başka din ararsa bu kabul edilmeyecektir. O ahirette kaybedenlerden olacaktır. Ali İmran Suresi 85. Ayet. O halde sen Allah'a yönelmiş olarak bütün varlığınla kendini dine, Allah'ın insanları yaratmış olduğu fıtrata çevir. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum Suresi 30. Ayet. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde bütün benliğinizle ona yönelin. Dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona kulluk edin. Başlangıçta sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. Araf Suresi 29. Ayet. Bugün kafirler dininizden ümitlerini kestiler. Onlardan korkmayın. Yalnız benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve İslam'ın size din olmasına razı oldum. Maide Suresi 3. Ayet. Konunun kavramsal bağlamı. Din konusu, Kur'an-ı Kerim'de en çok işlenen konulardan birisidir. Bunu, din kavramının ve diğer ilgili kelimelerin surelerdeki yoğunluğundan da tespit etmek mümkündür. Din kelimesi, farklı kiplerde, Kur'an'da 94 defa tekrar eder. Her şeyden önce, gerçek ve doğru din olan İslam'ı anlatmayı hedefleyen Kur'an, onun için şu ifadeleri kullanır. Ed-dinül kayyim, dinül kayyime, sağlam din, ed-dinül halis, yalnız Allah'a kulluk edilen din, dinül hak, doğru ve gerçek din, dinullah, Allah'ın dini. Mekke döneminde inen ayetlerin, dinin Allah'a ait olduğunu ve ahiretle ilgisini vurguladığını görürüz. Medine'de ise dinin niteliği, ana ögeleri, içeriği ve insan-din ilişkileri açıklanmıştır. Kur'an'ın hedefi, Cenab-ı Hak'tan gelen son ve mükemmel dini insanlara anlatmaktır. Din kelimesinin türediği DYN kökünün temel manaları, sözlükte ceza, karşılık, itaat ve adet olarak sıralanır. Ceza, yapılan iyi veya kötü bir işin karşılığıdır. Ahiret için kullanılan yevmiddin terkibi karşılık günü demektir ve insanların hesaba çekilip yaptıklarının karşılığını görecekleri günü bildirir. Aynı kökten gelen medin kelimesi de ahirette hesaba çekilen ve yaptıklarının karşılığını gören kimse manasına gelir. Kelimenin ikinci temel anlamı olan itaat, boyun eğmek, kabullenmek, bir gücün üstünlüğünü onaylayıp onun isteğine göre hareket etmek demektir. Adetse bir kişi ya da grup tarafından benimsenerek sürekli tekrarlanan davranıştır. Fi dinil melik, Mısır kralının kanunlarında ifadesi böyle bir anlamı barındırır. Dinin insan hayatıyla bağlantısı ise bir kimsenin bir dini seçmesi, onun ilke ve emirlerini kabul etmesi ve onlara uyması sonucu gerçekleşir. Din kelimesi İslam'dan başka dini oluşumlar için de kullanılmıştır. Mesela Firavun'un ve müşriklerin dini aynı kelimeyle ifade edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin Kureyş ve onun dinine, adetlerine uyanlar sözünde de bu mana vardır. İslam dinini benimsemeyenler, hak dini din kabul etmeyenlerdir. Kelimenin bu anlamlarından hareketle en yaygın din tanımı şöyle yapılmıştır. Din, akıl sahiplerini peygamberin bildirdikleri kabule çağıran ilahi bir düzenlemedir. Kur'an'da din konusu, din kelimesinin yanı sıra farklı isim ve tamlamaların da kullanıldığı geniş bir alana işaret eder. Bu alandaki kelimeleri şöyle sıralayabiliriz. İslam, yeryüzünde insan varlığının başlangıcından beri Allah'ın peygamberleriyle ilan ettiği dinin adıdır. Millet, Allah'ın bildirdiklerini uygulamak suretiyle oluşturulan yaşam tarzı demektir. Ümmet, bir peygambere inananların oluşturduğu topluluktur. Şeriat,

Allah'ın gösterdiği istikamete giden yol demektir. Hanif, yegane bir ilaha inanmak, yani tevhiddir. Fıtratsa, Allah'ın her bir insan için belirlediği temiz yaratılış demektir. Sırat, sebil ve tarik, yol demektir. Mecazen, dinin hem doğru hem de amaca eriştiren bir yola benzediğini ifade için bu kelimeler kullanılmıştır. Minhac kelimesi, dini hayatta hem yol hem de uygulama tarzı için kullanılır. Hüda ve nur kelimeleri, din, peygamber ve kitabın insana yol gösteren bir rehber, aydınlatıcı bir ışık olduğunu dile getirir. Kabl ve urve de, ip, tutunulan kulp demektir. Bu manasıyla, dine olduğu benzetmesine aracı yapılmıştır. Dine bağlanmayı ve bütün benliğini vererek ibadet etmeyi anlatan önemli bazı kelimelerse şunlardır. Huşu, derin saygı, hudu, boyun eğme, inabe, gönül verme, tezellül, kendini Allah karşısında küçük görme. Bu kelimeler dinle ilgili kurularak tefsir edilmiştir. Dinin birlikte işlendiği başlıca konular şöyle özetlenebilir. Allah, dinin belirleyicisi ve sahibidir. Allah ve ahiret konuları dinin üzerine oturduğu iki esastır. Nübüvvet ve nebi ise dini Allah'tan insanlara aktaran ve dini ilk uygulayarak gösteren peygamberliği ve peygamberi anlatır. İman, kişinin dini kabul ettiğinin göstergesi olup, ihlassa hem iman hem de amelde samimiyeti ve sadece Allah'ın hoşnutluğunu gözetmeyi anlatır. Salih amel, dinin iyi gördüğü ve yapılmasını istediği her türlü davranış olup, ibadeti de içine almaktadır. Dua, ibadetin bir çeşidi olup, kulun Rabbine durumunu arz etmesidir. Şirk ve küfürse, Allah'ı ve onun dinini kabul etmemek, ya din olgusunu bütünüyle reddetmek, ya da alternatif bir dini yaşantıyı benimsemektir.

Günden güne Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve getirdiklerine inananların çoğalması Mekke'de müşrikleri çılgına çevirmişti. Müşriklerin "Muhammed, dinimize dön, ilahlarımıza ibadet et, gittiğin yolu terk et, dininden ve ahiretten ne bekliyorsan onların tamamını biz sana sağlayacağız" teklifi de işe yaramamıştı. Bu defa başta Ebu Cehil olmak üzere ileri gelenlerden bir grup biraz hiddetli, biraz da tedirgin bir şekilde Ebu Talib'in önünde sıralanmışlardı. 70 yaşını aşmış olan Ebu Talib ise hasta yatağında yatıyordu. Yeğeni de odanın bir kenarında oturuyordu. Mahkemeyi andıran bir sahne. Müşrik heyet, Peygamberimizi 8 yaşından beri büyüten amcası Ebu Talib'e şikayette bulundu. "Yeğenin Muhammed ilahlarımızı kötülüyor, ileri geri konuşuyor, olur olmaz işler yapıyor." Amcasının konuşmasını isteyen bakışları üzerine yeğenin cevabı kısa ve netti. "Amcacığım, onlardan söylediklerinde bütün Arapların kendilerine itaat edeceği bir tek cümleyi söylemelerini istiyorum." Müşrikler, "Sadece bir cümle mi? Hiç önemli değil, hemen söyleriz. İstersen 10 cümle de söyleriz. Neymiş o?" dediler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, "La ilahe illallah" deyince hep birden ayağa kalktılar, dehşet içindeydiler, söylene söylene odayı terk ettiler. "Muhammed bütün ilahları reddedip bir tek ilah olduğunu mu iddia ediyor? Bu çok tuhaf bir şey. Yürüyün, dininize bağlı kalmaya, ilahlarınıza tapmaya devam edin. Yapmanız gereken budur." Böylece Mekke'de defalarca yaşanmış olan sahne bir kez daha tekrarlanıyordu. Çölün kızgın kumları gibi öfkeli yürekler kendi dinlerine bağlılık adına sözleşiyordu. Allah'ın son elçisi ise üzgün bir halde oradan ayrılırken bu olayı konu edinen ayetler iniyor ve ona bu yaşadıklarının benzerlerini önceki peygamberlerin de yaşadığını anlatarak teselli veriyordu. "Şüphesiz ki Kur'an gerçekti. Allah'ın bildirdikleri haktı. Ona düşen önceki peygamberlerin yaptığı gibi Allah'ın yolunda sabır ve sebat göstermekti."

Din Allah'ın dinidir. Bilesiniz ki saf din Allah'a aittir. Zümer suresi 3. ayet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı ilan ettiğinde müşrikler bunu yeni bir durum olarak niteleyip karşı çıkmıştı. Oysa Resulullah davetinin Hazreti Adem'den beri devam ede gelen Allah'ın dininin yeniden tebliği olduğunu bildiriyordu. Onlardan Allah'ı birlemelerini ve yalnızca ona kulluk etmelerini istiyordu. Ne var ki onlara Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman inanmıyor, büyüklük taslıyorlardı. Biz cinlerin etkisi altına girmiş bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı. İnançlarının en doğrusu olduğunu savunuyor, vahyi hafife alıyorlardı. Hatta Hazreti Peygamber'e bir yıl kendi ilahlarına tapması, buna mukabil kendilerinin de bir yıl Allah'a tapmaları gibi bir uzlaşma teklifinde bulunmaya bile cesaret edebildiler. Ayetse ondan, sizin dininiz size, benim dinim banadır demesini istedi. Müşrikler Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, onun atalarının da taptığı sözde ilahlara tapmaya çağırmayı sürdürünce, bütün tartışmalara noktayı koyan şu ayetler nazil oldu. Bu kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. Öyleyse dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona kulluk et. Bilinmeli ki saf din yalnız Allah'ındır. Ondan başka bir takım koruyucular edinerek, biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince, elbette Allah ihtilaf ettikleri konularda aralarında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. De ki, şüphesiz bana dini yalnız Allah'a özgü kılarak ona kulluk etmem emredildi ve bana Müslümanların ilki olmam da emredildi. Çok geçmeden Allah Resulü'nün tebliğ ettiği dinin isminin İslam olduğu açıklandı. Şirk inancının hiçbir gerçekliğe dayanmadığı belirtildi. Müşriklerin kendi arzularına uygun bir din icat ettikleri, Allah'tan başka ilah diye kabul edip taptıkları şeylerin din koyma yetkisinin olmadığı vurgulandı. Dikkat çekici eleştirilerden birisi de müşriklerin atalarının inanç ve törelerini yaşama konusundaki ısrarlarıydı. Kur'an, yanlış yolda gitmiş ataları taklit etmenin bir gerekçe olamayacağını açıkladı. Hatta bunun akılla bağdaşmadığını ifade etti. Tutarsızlıklarla örülen dinleri onları yanlış yönlendirmişti. Bu sıralarda inen ayetlerdeki "Eddinül halis, saf din" ifadesi çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekiyordu. Saf din, Allah'ın belirlediği haliyle şirkten arınmış ve yalnız Allah'a kulluk edilen dindir. Yüce Allah, kendi dinine uymanın en doğru yol olduğunu açıkladı ve yanlış yollara gitmeyi yasakladı. Kendi dinini kabul edenlere Kur'an'a uymayı emretti. Onları dinlerini parçalayan Yahudi ve Hristiyanların durumuna düşmemeleri konusunda uyardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan getirdiği dini arkadaşlarına doğru bir çizgiyle, İslam dışındaki dinleri de onun sağından solundan çizdiği farklı çizgilerle anlatmıştır. Sonra da onlara bu doğru çizgiden ayrılmamalarını öğütlemiştir. Aslında İslam, İbrahim'in dost doğru diniydi. Önceki din mensuplarının ona saygı duyduğu gibi, Kureyş kafirleri de onun dinini izlediklerini iddia ediyorlardı. Bu nedenle Hazreti Muhammed'e tebliğ ettiği dinin İbrahim'in diniyle aynı olduğunu duyurması bildirildi. Bu anlatımlara daha ayrıntılı baktığımızda görürüz ki, müşrikler en çok Allah'a bağlılıktaki ikircikli tutumları yüzünden kınanmışlardır. Kur'an'da şu temsille bu tutumları anlatılmıştır. Müşrikler bir deniz yolculuğunda hafif rüzgarlar eşliğinde gemide neşelendikleri bir sırada aniden fırtına bastırır, her taraftan dev dalgalar adeta onları yutmak üzereyken Allah'ı hatırlarlar. Eğer bizi buradan kurtarırsan sana şükredenlerden olacağız demek suretiyle dini yalnız ona özgü kılarak
Allah'a yalvarırlar. Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki bulundukları yerde hak hukuk tanımadan taşkınlık yapıyorlar. Ayetlerdeki dini yalnız ona özgü kılma ifadesi, şirki terk ederek Allah'ın bir olduğunun kabulünü ifade eder. Bunun anlatıldığı ihlas sözcüğü, müminin samimiyetle yalnız Allah'a kulluk etmesi demektir. Nitekim Yüce Allah'ın buyruklarını gönülden isteyerek yerine getiren kimseye muhlis denir. Bu yüzden müfessirler ayetlerdeki eddin kelimesini Yüce Allah'ın kendisini ve niteliklerini birlemek, tevhid, ondan başka ilah olmadığına tanıklık etmek, şehadet, kulluk, itaatte içtenlik, ihlas, dua, niyet gibi kelimelerle açıklamışlardır. Dinin özüne işaret eden ayetlerden birisi de şöyledir. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde bütün benliğinizle ona yönelin. Şirkten uzaklaşarak yalnız ona kulluk edin. Başlangıçta sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Kur'an, İslam'ı fıtrata uygun tek din olarak takdim eder. O halde sen Hanif olarak bütün varlığınla dine, Allah'ın insanları yaratmış olduğu fıtrata çevir. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ayetteki Allah'ın yaratmasında değişme olmaz cümlesi, bir gerçeği belirtmenin yanı sıra, Allah'ın yarattığı fıtratta değişiklik yapmayın şeklinde bir uyarı olarak da anlaşılmıştır. Fıtrat, yaratılış demektir. Ayeti kerimeye göre din duygusu, inanma ve yüce yaratıcıya bağlanma ihtiyacı insanın tabiatında vardır. O halde gerçek din, insanın kendini, aslını ve özünü bulmasıdır. Maturidi, bu ayette geçen fıtratullah, Allah'ın insanları yaratmış olduğu tabiat, deyişinin şu üç manayı kapsadığını söyler. İnsanın yaratılıştan getirdiği Allah'ı bilme, marifetullah imkanı, onun birliğinin kanıtı olan yaratılış ve imtihan edilmeyi kabullenmek. O halde insan Allah'ı bilme bilinciyle donatılmış olarak doğar. Dolayısıyla kendi halinde kaldığında, aklıyla iç dünyasında Yüce Allah'ın varlığını duyar ve hisseder. Demek ki din insanın doğasında var. Bunun dışa vurumuysa inanç ve salih amellerle gerçekleşir. İşte Kur'an'da bu, ilahi buyruklara boyun eğme anlamında İslam olarak yer alır.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Tevbe Suresi 112. Ayet.

0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler. Müjdele o müminleri. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müjde o müminlere. Ayet, cennetle müjdelenme saadetine nail olan müminlerin özelliklerini saymaktadır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekârlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Tevbe suresinin 71. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. İman, kalpte yerleşen ve davranışlarda yansımaları görülen bilinçli bir tercihtir. Sadece dilden dökülen bir söz ve dilek değildir. Ortak inanç, duygu ve davranışlara sahip olan müminler, birbirlerine karşı sorumlu ve duyarlıdırlar. Mümin, inandığı davada, hayırlı ve güzel işlerde, mümin kardeşinin yardımcısı ve destekçisidir. Rabbimiz, inananlara ait özelliklere yer verdiği birçok ayette olduğu gibi, bu ayette de onların güzel, iyi ve yararlı davranışlarını inançlarıyla bir arada saymaktadır. İman ve davranış bütünlüğüne yer vermektedir. Yüce Allah'a imanla şereflenen insanlar birbirlerinin dostu ve sırdaşıdır. Davaları ve gönül dünyaları bir olan müminler, aynı Rabb'e birlikte secde ettikleri, ortak sofrada buluştukları kardeşlerini yalnız bırakmazlar. Güzel anlarını dostlarıyla paylaşarak sevinçlerine sevinç katarlar. Istıraplarını paylaşarak keder ve hüzünlerini dağıtırlar. İnananlar iyilik ve kötülük karşısında ortak bir tavır geliştirirler. Yaşadıkları toplumun sorunlarına duyarsız kalamazlar. Zira bir Müslümanın doğru sözlü olması ve iyilikler yapması kadar iyiliği tavsiye etmesi, iyiden ve doğrudan yana bir tutum sergilemesi de gerekir. Kötü söz ve davranıştan kaçınması kadar, kötülüğe engel olabilmek için bütün imkanlarıyla mücadele etmesi de gerekir. Bir toplumda iyiden, haktan ve adaletten yana olan kimseler, kötülerden daha cesur ve dirençli oldukları müddetçe her türlü zarardan korunabilir ve kurtuluşa erebilirler. Bir Müslümanın hayatında imanına uygun yaşayışın temel bir göstergesi olan namaz ve zekat olmazsa olmaz ibadetlerdendir. Kur'an'da birçok yerde birlikte anılan bu iki ibadet, İslam'ın temel esaslarındandır. Müslüman, namazda bütün benliğiyle kendini Allah'a adadığını, saygısını ve şükrünü arz ettiğini gösterir. Namazı özenle kılmaya devam eder. Yalnızca Allah'a secde ederek ibadetlerini Rabbine has kıldığını ortaya koymuş olur. Varlığın, zenginliğin ve sayısız nimetlerin bir şükrü olarak yerine getirilen zekat ibadetiyle, kişi hem Allah'a karşı kulluk vazifesini gerçekleştirmiş, hem de muhtaç kardeşlerine de yardımcı olarak duyarlı bir davranış sergilemiş olur. Birbirlerine dost olan, iyiliği emredip kötülüğü engelleyen, namazı dosdoğru kılıp zekatı veren müminler, hayatlarının her aşamasında Allah ve Resulüne itaat ederek yaşarlar. En sonunda Rabbimizin engin merhameti

0: Rabbine kavuşurlar.
1: Kırk ayette ibadet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Buruç Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 147. Ayet.

yardım et. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah yolunda sebat edenlerden olmak. İnananlar tarihte nice sıkıntılar çekmiştir. Birçok peygamber düşmanlarına karşı savaşmıştır. Allah'a inanan kimseler de peygamberlerle birlikte olmuşlardır. Bu kimseler Allah yolunda karşılaştıkları zorluklara ve çektikleri eziyetlere rağmen yılmadılar, zafiyet göstermediler. Sabırla mücadeleye devam eden o müminler Rablerine dua edip kusurlarının bağışlanmasını istediler. Allah da onlara dünya ve ahirette mükafatlar verdi. Bu ayet, Allah yolunda sabreden müminlerin dualarından bir örnektir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, çekilen sıkıntılar karşısında Müslümana yakışan davranış, kusuru kendinde aramaktır. Bir diğer mesajsa, zaferde de, yenilgide de Yüce Allah'a sığınmak ve hak yoldan ayrılmamak gerekir.

0: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. ...15. cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse, başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. ...15. cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki 3. mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, 3. mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün 15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde tilavet secdesi vardır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر

rahmeten min rabbik inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا

يتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

تصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

0: نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: Dinlediğiniz bu cüzde tilavet secdesi bulunmaktadır.
2: İsra Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya da kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkacak. Çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde de insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde oranın şımarmış yöneticilerine İyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'dan sonra nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki, Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda, ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açıkta olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki o kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep.

olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırdı. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte, senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla diriltilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir, isterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, inanmayanlara karşı sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitap

kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere dişi deveyi vermiştik. Ama ona inanmayıp kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır dedik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenen ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi. Ve ekledi, şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu, git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle terkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizde bir tehlikeyle yüz yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.
Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. İçlerinden de çağal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzün koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla diriltilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun. Ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye
sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yaptık, peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakar mıyız? Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri
Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız, dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir, diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir, diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizinci köpekleridir, diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha ilave ettiler. De ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara içinden ırmaklar akan Adin cennetleri vardır. Onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler, altın bileziklerle bezenecekler, orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim. Nüfusça da senden daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi. Ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi,
Seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun?

Halbuki o Allah benim Rabbimdir. Ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerde onu emen bitkiye karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz. Yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi de hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak vay halimize, bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ne yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılmaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik.
Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şeyi hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman, o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın." Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, salih amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya

emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, insanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise, faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman gözle görülüp elle tutulamaz. İmanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir.
Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını

dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahul Azim. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Kur'an-ı Kerim'in anlatımıyla sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı tanımaya devam ediyoruz. Allah Celle Celaluhu, Yüce Peygamberimizi farklı sıfatlarla bizlere sunmakta. Biz müminler bu sıfatları ne kadar yakinen kavrarsak, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı da o ölçüde tanımış oluruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen sıfatlarından bir tanesi de onun mübeşşir olmasıdır. Yani müjdeleyici olması, güzel haberler vermesi, insanlara şefkatle ve güler yüzle yaklaşmasıdır. Verdiği haberlerle insanları korkutmayan, insanları mutlu etmeye çalışan, insanları çok güzel günlere hazırlamak için gayret gösteren muhteşem bir insan, yüce bir peygamber. Allah Celle Celaluhu Furkan suresinin 56. ayeti kerimesinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübeşşir sıfatını bizlere şöyle takdim eder. Bismillahirrahmanirrahim ve ma erselnake illa mübeşşira. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın müjdeci olma yönü, mübeşşir olma yönü, uyarıcı olma yönünden önce gelir. Zira Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam insanları önce güzele davet eder. İnsanları korkutmaz, iyiye çağırır. Allahu Zülcelal'e kullukta buluşmaya davet eder. İnsanoğlu sevineceği işlere daha kolay gelir. Mutlu olacağı işlere daha çabuk koşar. Çocuklarımızı davet ederken, onlarla konuşurken, onları mutlu edeceğimiz ve müjdeleyeceğimiz haberlere davet ederiz. Her birimiz şunu çok iyi biliriz ki, her insan müjdelenmekten memnun kalır. Kendisini korkutan, kendisini ürküten haberleri duymaktan insanoğlu çekinir. Ancak insana mutluluk veren, huzur veren, Hakk'a davet ederken korkutmadan davet edenler insanların zihinlerinde çok önemli bir yer tutarlar. Müjdeleyen sevindirir, müjdeleyen huzur verir, müjdeleyen insanlara farklı farklı hisler kazandırır. Biz çocuklarımızı, torunlarımızı severken onlara aldığımız oyuncaklarla onları müjdeleriz. Onlara verdiğimiz güzel öğütlerle onları teşvik ederiz. Onlara verdiğimiz farklı vaatlerle onları geleceğe hazırlamaya çalışırız. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Allah'a inandığımız takdirde cennete kavuşacağımız müjdesini bize verir. Allahu Zülcelal'in emirlerini yerine getirdiğimiz takdirde iyi kullar arasına gireceğimizin müjdesini verir. O bir mübeşşirdir, müjdeleyendir, ürkütmeyendir, sevdirendir, nefret ettirmeyendir. Şayet nefret ettiren olsaydı, sadece korkutan olsaydı, çevresindeki insanların toplanması asla mümkün olamazdı. Büyüğünden küçüğüne, gencinden ihtiyarına, toplumun her kesimini bir şekilde müjdelemiştir. Onları hak ve hakikate davet ederken, farklı ölçülerle, sevgiyle, şefkatle Allah'ın dinine çağırmıştır. Muhammed aleyhissalatü vesselamın getirdiği emirler ilk bakışta kolay görünmez ama
O yüce peygamber beş vakit namazı o kadar güzel sevdirmiştir ki insan

İnsanlar 5 vakit namazı kılabilmek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelerini dinlemek, ondan müjde alabilmek ve bu yolda olabilme gayreti içine koşmuşlardır. Yine sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zekatı anlatırken, haccı anlatırken, orucu anlatırken, insanlara iyi muameleyi anlatırken hep müjdeyi öne almıştır. İnsanlar müjdeyle anlatılan her emri daha kolay kabul eder hale gelmişlerdir. Elbette kainatın efendisi Aleyhisselatü Vesselam çevresine sunmuş olduğu müjdelerle insanları hak dine davet etme kolaylığı göstermiştir. İnsanlar onun anlattıklarına bakarak İslam'ı kabul etmeye gruplar halinde koşmuşlardır. Hanımefendiler kendilerine sunulan hakları görmüş, bu müjdeler karşılığında biz bu dine koşarız demişlerdir. O günün toplumunda var olan köleler, kendilerine sadece Allah katındaki özgürlüğü sunan bu dini görmüşler ve her birisi İslam'ı yaşayabilmek, Allah-u Zülcelal'e iman edebilmek için apayrı bir şekilde coşmuşlardır. Toplumun en zayıf kesimleriyle en güçlü kesimleri kendisine uygun bir müjde bulmuş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde en güzel şekilde kenetlenmişlerdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleri sadece bu dünya için değil, ölümden sonraki hayat için de geçerli olan müjdelerdir. Biz onu mübeşşir bir peygamber olarak gördük. Onun verdiği müjdelerle mutlu olduk. Onun bize sunduğu bütün güzellikleri hayatımızın vazgeçilmezleri haline getirmeye çalıştık. İnsan bazen kederini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sunmuş olduğu müjdelerle sevinçli hale çevirir. Her bir mümin annesini kaybettiğinde, babasını kaybettiğinde, hatta evladını kaybettiğinde ağır kederler yüklenmiş olur. Ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bu ölümlerde vermiş olduğu müjdeler bizi sanki ölüme koşmaya davet eder gibidir. Biz şunu biliriz ki, onun vermiş olduğu müjdelerle sevdiklerimiz cennetliktir. Onun vermiş olduğu müjdelerle bizden önce cennete giden yavrularımız bizleri de cennete davet edecektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanlığı hiçbir zaman karanlıklara davet etmemiştir. Hep aydınlığa, hep güzele, hep müjdeye, hep insanların huzur bulacağı, kurtuluşa ereceği noktalara çağırmıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatımında insan ürkmez, insan korkmaz, insan nefret etmez. Ancak insan şunu bilir, bu anlatılanları yaşayan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu haberleri kabul edenler, bu dünya hayatında layıkıyla mümin olanlardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla bağlanabildiği takdirde o da bu müjdeden payını alacaktır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çevresindeki insanlara müjdeyi sunmak suretiyle aslında bütün insanlığı huzur ve saadete davet etmektedir. Şunu hepimiz çok iyi biliriz. Güzel düşünen, güzel konuşan, kendisi mutlu olan insanlarla oturmak onların çevrelerindekilere de elbette o mutluluğu yayacaktır. Bizler müminler olarak önce kendimiz müjdenin farkına varmalı, mutlu insanlar haline gelmeli, gıybetten, iftiradan, dedikodudan, hasetten, kinden, nefretten arınmalıyız ki çevremizdeki insanlara da bu müjdeyi, bu güzelliği yansıtabilmiş olalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere sunmuş olduğu müjdeler, elbette ki Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında, hadis-i şeriflere bakıldığında daha net ve daha belirgin bir şekilde önümüze çıkar. Ama biz insanız, akıl sahipleriyiz. Bu hayat içinde bizleri mutlu edecek olan Allah'ın rızasına uygun işlere baktığımızda bunların tamamının kainatın efendisi tarafından bizlerle paylaşıldığını görürüz. İnsanoğlu hürmet görmek ister, değer görmek ister, kadir kıymet bilinsin ister. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizlere bu yönde müjdeler verir. İyilik yapanların iyilikle karşılaşacağını, ana babaya iyi davrananların Allah'ın rızasına erişeceğini, insanlara yakinen güzellikler sunan insanların da

Allah katında makbul ve muteber olacağını müjdeler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın bize sunmuş olduğu müjdeler içindeki en yüce müjde, herhalde iman edip salih amel işleyenlerin ebedi cennetlere kavuşacağını anlatmasıdır. Evet, salih amel işleyen, Allah'ın rızasına göre hayatını şekillendiren güzel kullar, o ebedi cennetlerde kalacaklar ve Allah'ın o güzel nimetlerinden istifade edeceklerdir. Müjdeleyici olmak, nefret ettirici olmaktan hayırlıdır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdeleyici olarak tarif eden kitabımıza baktığımız gibi, Peygamberimizin hadis-i şeriflerine de bakmak durumundayız. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam, bizlere öğüt verdiği dakikalarda şöyle buyurur: müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Evet, nasıl ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam insanları müjdelemek suretiyle hak dine, Allah'ın birliğine davet ediyorsa, bizler de insanları müjdelemek suretiyle tatlı dilimizle, güler yüzümüzle, şefkatli davranışımızla hak ve hakikate davet etmeliyiz. Bir başka Nazarı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 208. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hep birlikte İslam'a. Rabbimiz kendisine inanan herkesi İslam'ın öngördüğü güzellikleri hep birlikte gerçekleştirmeye davet etmektedir. Ayrıca insanı daima Allah'ın yasakladığı söz ve davranışları yapmaya çağıran, bu yüzden insanın apaçık düşmanı olan şeytanın vesveselerine kanmamayı öğütlemektedir. Müslüman her şeyden önce çevresine güven veren kişidir. Müslümanların başkalarına zarar vermesi, düşmanca duygular besleyip fesat çıkarması düşünülemez. Aksi durum, Allah'ın emirlerini çiğnemek anlamına gelir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, müminler hep birlikte Allah'a itaat eder, barış ve dostluğu aralarında yayarlar. Bir diğer mesajsa, insan kendisinin apaçık düşmanı olan şeytanın dürtülerine karşı uyanık olur, onun peşine takılmaz.

0: Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. ayet-i kerimeler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona, Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnsan, iyi ve kötü fiilleri kendisi için işler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet. İnsan yaratılış olarak hem iyilik yapmaya ve hem de kötülük yapmaya yetenekli bir varlık.

0: olacaktır. Zaten böyle olduğu için Cenab-ı Hak onu imtihan etmektedir. Nitekim ayette, kimin daha güzel amel işlediğini denemek için ölüm ve hayatın yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu imtihanda başarılı olabilmek için iyilik ve kötülük yollarının neler olduğu da ayrıca insana gösterilmiştir. Esasen bizim yaptığımız iyilik ve kötülükler kendi lehimize ve aleyhimize olmaktadır. Çünkü konumuzu teşkil eden ayet, iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz, kötülük ederseniz onu da kendinize yapmış olursunuz diye bizi uyarmaktadır. Bir bakıma Allah, iyilik veya kötülük işlememiz konusunda kendi irademizle bizi baş başa bırakmaktadır. Ancak Allah bizim iyilik yapmamıza rıza göstermekte ve bundan hoşnut olmakta. Kötü fiiller işlememize ise razı olmamaktadır. Cenab-ı Hak bizim işlediğimiz iyiliklerin karşılığını vermekte ve hiç kimseye haksızlık yapmamaktadır. Nitekim Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir buyurulmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Yüce Allah'ın iyiliklerin karşılığını binlerce iyilikle artıracağını vurgulamıştır. Ayet ve hadislerde yer aldığı gibi kişinin yaptıklarının karşılığını göreceği, dolayısıyla her ne yaparsa kendisi için yaptığını bilerek ona göre hareket etmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Yaptığımız iyiliklerin karşılığı bize tam olarak ödenecektir. Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü adalet terazilerinin kurulacağı, hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyeceği ve yapılan güzel bir işin küçük miktarda da olsa getirilip ortaya konacağı belirtilmektedir. Ayrıca iyilik edenlerin iyiliklerinin daha fazla iyilikle ödeneceği, bu dünyada iyi amel işleyen kimsenin ahiretteki amelinin de ebedi olacağı açıklanmaktadır. Güzel davrananlara daha güzeliyle mükafat verilecek, iman edip güzel davranışlarda bulunanların amelleri zayi edilmeyecektir. Çünkü iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. İnsan salih amel işlerse kendisi için işlemiş olur. Yani faydası kendisine ait olur. Zira insana ancak çalışıp yaptığı şeyin karşılığı verilir. Fakat bir kötülük işlemişse de kendi aleyhine olur. O kötülüğün cezasını kendisi çeker. Kişiye isabet eden iyilikler Allah'tandır. Kötülüklerle karşılaşması ise yapmış olduğu fiillerden dolayıdır. Yüce Allah bizi sınamak için musibetler verebileceği gibi yaptığımız kötülüklerden dolayı da musibetler verebilir. Ayrıca Rabbimiz rahmet sahibi olduğu için bu musibetlerle birçok günahımızı da affeder. Şayet Allah bizim işlediğimiz günah sayılan her türlü davranışımızdan dolayı hesaba çekerek bize ceza vermiş olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı kalmazdı. Bir hadiste de mümin bir kişinin karşılaştığı her türlü musibet ve üzüntüye karşılık, hatta ayağına bir diken batmasından dolayı Cenab-ı Hakk'ın o kişinin günahını affedeceği rivayet edilmektedir. Yaptığımız iyilikler bizi Allah'a yaklaştırdığından dolayı küçük gibi görünse de onun önemli olduğunu düşünmeliyiz. Küçük de olsa işlediğimiz hayırlı işlerimizin karşılığını göreceğimiz gibi az miktarda kötü fiillerimizden dolayı da ceza çekeceğimiz muhakkaktır. Çünkü iyilik yapanın ondan daha hayırlı bir iyilikle karşılığını göreceği ve kıyametin korkularından emin olacağı gibi kötülük işleyenin de yüzüstü cehenneme atılacağı ifade edilmektedir. Yine bir iyiliğin karşılığının 10 kat fazlasıyla ödeneceği, kötülüğün karşılığının ise sadece o kötülükle sınırlı kalacağı, Allah'ın kimseye haksızlık yapmayacağı beyan edilmektedir. Yüce Allah bize o kadar merhametlidir ki, iyilik etmeyi düşündüğümüz, ancak bunu gerçekleştirme imkanı bulamadığımız zaman bile, tam bir iyilik sevabı verir. Şayet bu iyiliği gerçekleştirirsek, ona 10 sevaptan 700 katına kadar, hatta daha fazla miktarda mükafat verir. O halde yapılan iyilikler hiçbir zaman boşa gitmez. Nitekim iyilik yap, denize at. Balık bilmezse ağalık bilir ifadesi de bir atasözü haline gelmiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler: Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah katından bir konaklama yeri olarak içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Allah katında olan şeyler iyiler için daha hayırlıdır. Âl-i İmrân Suresi 198. Ayet.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan, sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona, "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız," dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona, "Tabii," dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh, rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kad ikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e, "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın," buyurdular.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar suresi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. En'am Suresi 95. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz ki Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Can verene kul ol. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Yaratmasında asla kusur yoktur. O Allah ki ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır. Rahman olan Allah, taneye ve çekirdeğe can verendir. O, kocaman ağacın özünü çekirdek içinde gizlemiştir. Toprağa ekilen tohum veya taneyi, çekirdeği yaran Allah'tır. Kupkuru tohumdan yumuşak ve taze bitki çıkaran O'dur. O Allah ki, mülkünde, kainatta gücü sınırsız olan yaratıcısıdır. Hal buyken, nasıl ondan yüz çevirip başka varlıkları ilah ediniyorsunuz? Bu çok büyük bir hatadır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın yüceliğine ve sınırsız gücüne bakıp ibret almalı, ondan asla yüz çevirmemelidir.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Enam Suresi 95 ila 100. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Şems Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara, Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha ayetler. Yusuf suresi 7. ayet.
9: Euzu billahi mineşşeytanir.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yusuf'un Rüyası. Yusuf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 12. suresidir. 111 ayetten oluşan bu sure, Kur'an'ın ifadesiyle kıssaların en güzelidir. Hazreti Yusuf'un ibretle dolu hayatını anlatmaktadır. Kıssa, 4. ayette geçen Yusuf'un ilginç rüyasıyla başlar. Hazreti Yusuf, rüyasında güneşin, ayın ve 11 tane yıldızın kendi önünde secdeye kapandığını görür. Bu esrarengiz rüyayı babası Hazreti Yakub'a anlatır. Yakup aleyhisselam rüyayı açıklar. Kardeşlerine anlatmaması için Yusuf'u iyice tembihler. Sure pek çok ders barındırmakta, iffet, sabır ve tevekkülün kıymetini gerçek hayattan çarpıcı örneklerle bizlere göstermektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Kur'an kıssalarını ibret almak üzere dikkatli okumalıyız. Bir diğer mesajsa, Hazreti Yusuf'un hayatı hepimiz için ibretlerle doludur.

0: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Elif la

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle, başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki, sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum, dedi. Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Rad Suresi 26 ila 31. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğine

kendisini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız O'nadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thumme istavâ iles semâi fesavvâhunne seb'a semâvât ve huve bikulli şey'in alîm. Sadakallâhul azîm.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Enfal Suresi 60. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hazır ol cenge, istersen sulhu salah. İslam'a göre savaşa hazırlanmanın amacı, haksız, zalim ve saldırgan güçlerin zararlarını engellemektir. Bu da düşmandan daha güçlü olmakla mümkündür. Zira barış, ancak bunu isteyenlerin caydırıcı güce sahip olmalarıyla gerçekleşebilir. Ayetteki savaş hatları hazırlayın ifadesi sembolik bir ifade olup, buradan anlaşılması gereken, başarı ve zaferi gerçekleştirmek için çağın ulaştığı en son bilimsel ve teknolojik imkanlardan yararlanarak düşmana karşı en etkili silahlarla her türlü askeri eğitim, savunma ve savaş stratejisi hazırlığı yapmaktır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, barışın ve huzurun hakim olması için kötülerin kötülüklerine engel olabilecek her türlü hazırlığı yapmalıyız. Bir diğer mesajsa, Müslümanlar her açıdan güçlü olmak zorundadır. Manevi kalkınmayla birlikte maddi kalkınmada asla ihmal edilmemelidir.

Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de "Selam" şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir. Vakıa Suresi. Adını mutlaka gerçekleşecek olan şey anlamına gelen ve surenin birinci ayetinde geçen vakıa kelimesinden alır ve 96 ayettir. Nübüvvetin 5 veya 6. yılında nazil olduğu tahmin edilen surenin ana konusu, ölümden sonra yeni bir hayatın başlayıp sonsuza kadar devam edeceği, insanların inanç ve davranışlarının karşılığını orada bulacakları hususudur. Musaf'ta bir önceki sure olan Rahman suresinde göklerin paramparça olacağından söz edilmişti. Vakıa suresinde de yerin parçalanacağı haber verilmekle sanki bir bütünün iki parçası peş peşe gelerek kıyamet sahnesi tamamlanmaktadır. Bu çerçevede surenin muhtevasını iki bölüm halinde ele almak mümkündür. Sure aynı yıllarda

de inen diğer surelerde de etkin biçimde vurgulandığı gibi kıyametin kopuşunu dile getirmekle başlar. İnsanların yaşadığı yer küresinin şiddetli bir sarsıntıyla sarsılacağı, yeryüzünün sabit ağırlıkları sanılan dağların ufalanıp toz haline geleceği o gün, insanların sağdakiler, soldakiler ve önde bulunanlar şeklinde üç gruba ayrılacağı belirtilir. Öndekiler iman ve iyi davranışlar bakımından diğer müminlere nispetle mesafe alıp Allah'a yaklaştırılan zümredir. Bunlar cennette bedeni ve ruhi birçok nimete eriştirilecektir. Sağdakiler ahirette amel defterleri sağdan verilecek cennetlikler olup onlar da mutlu kılınacaktır. Soldakilerse amel defterleri soldan veya arka taraftan verilecek kimselerdir. Bunlar ahireti inkar eden günahkarlardır ve cehennemde azap göreceklerdir.

Kur'an-ı Kerim'in genelinde inanan inanmayan şeklinde ikili ayrım yapılırken, bu surede inananların da kendi içerisinde sağdakiler ve öndekiler diye ikiye ayrılması bize şu mesajı vermektedir. İnananlar zümresinde yer almak bir kul için önemlidir. Ancak müminler içerisinde Allah'a kulluk hususunda geri kalanlar da olabilir, önde gidenler de olabilir. Mümin önde gidenlerden olmaya gayret etmelidir. Nitekim Furkan suresinde yer alan "Rabbimiz, bizi günahtan sakınanlara öncü yap" mealindeki ayet-i kerimede de Allah'a kulluk hususunda önde gidenlerden olabilme duası öğretilmektedir. Daha sonra inkarcılara hitap edilerek, ilk yaratılışın Allah tarafından gerçekleştirildiğini kabul ettikleri halde, öldükten sonra diriltmeyi yine onun gerçekleştireceğine niçin inanmadıkları sorulur ve spermadan insan üretmeyi, tohumdan ekin bitirmeyi, buluttan su indirmeyi ve ağaçtan ateş çıkarmayı inkarcıların mı yoksa Allah'ın mı gerçekleştirdiği sorusu yöneltilir. Birinci bölümün sonunda Hazreti Peygamber'e şanı ve azameti yüce olan Rabbini uluhiyetle bağdaşmayan sıfatlardan tenzih etmesi emredilir. İkinci bölüm, yıldızların yörüngelerine yeminle başlar ve bu yeminin büyük bir yemin olduğu ifade edilir. Burada yeminle vurgulanan ve kendisine dikkat çekilen şey ise, alemlerin Rabbi tarafından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'dır. Ardından, şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Mealindeki ayet-i kerimelerde Kur'an'ın bir rızık olduğu ve böyle bir kelamın ciddiye alınarak bu nimete şükredilmesi gerektiği halde onun nankörce inkar edilmesi hayret verici bir davranış diye nitelendirilir. Daha sonra inanmayanların en önemli eksiği olan ölüme ve ölüm ötesi alemine iman konusunda etkili biçimde temas edilerek, peki can boğaza dayandığı ve siz etrafındakiler çaresizlik içinde bakındığınız zaman bizim ahiret yolcusuna sizden daha yakın olduğumuzu biliyor musunuz? Onun sorgu ve ceza alemine sürüklenmeyeceği iddiasında samimiyseniz, ölümü geri çevirmeli değil misiniz? Soruları yöneltilir. Son bölümde yine Allah'a yakın olan ve amel defterleri sağdan verilenlerin ebedi hayattaki mutluluğu, gerçeği yalanlayanların da mutsuzluğuna temas edilir. Sure, Resulullah'a Rabbinin ismini ve şanını yüceltmesini emreden ayetle tamamlanır. Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Hazreti Ebubekir, Resulullah'a erken sayılacak bir yaşta saçlarına ak düşmesinin sebebini sorunca, o da, "Beni Hud, Vakıa, Mürselat, Ammeyete Sealün ve İze Şemsü Küvvirat sureleri ihtiyarlattı" diyerek cevap vermiştir. Bu surelerin ilkinin geçmiş peygamberlerin çetin mücadelelerinden, diğerlerinin kıyametin kopması ve ahiret hallerinden bahsetmesi dikkat çekicidir.

Dünya hayatının çekici ve itici yanlarının çoğu zaman kişinin bedeninin yanı sıra psikolojik hayatını da çeşitli yönlere sürüklemekte olduğu inkar edilmez bir gerçektir. Bu sebeple Vakıa suresi zaman zaman okunmalı, bu sayede kişi manevi yönelişinde meydana gelebilecek sapmalardan kendini korumalıdır. Nitekim tabi'in alimlerinden Mesruk radıyallahu anh, cennetliklerin, cehennemliklerin, öncekilerin, sonrakilerin, dünyanın ve ahiretin haberini öğrenmek isteyen kişi, Vakıa suresini okusun

0: Birden bize. Hazırlayan Eşref Görgülü. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır, biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Hucurat Suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İnsan toplum içinde yaşar ve çevresindeki insanlara ihtiyaç duyar. İdeal olan aynı toplumda yaşayan bireylerin kardeşlik, yardımlaşma bağlarını güçlendirerek huzur içinde yaşamalarıdır. Fakat bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün olmaz. Aynı inanç ve ideallere sahip insanlar da yanlış anlamalar, alınganlıklar veya çıkar çatışmaları sebebiyle birbirine kırılıp küsebilir. Hatta aralarında çatışmalar yaşanabilir. Böyle anlarda İslam'ın teşvik ettiği uygulamalardan biri olan arabuluculuk devreye girmelidir. Arabuluculuk, problem çözme becerisi olan üçüncü şahısların taraflarla görüşerek onları bir araya getirmesi ve problemi çözmelerine katkı sağlaması yöntemidir. Herkes arabuluculuk yapabilir mi? İyi niyetle yola çıksa da bu konuda yetkin olmayan bir arabulucu problemin büyümesine sebep olabilir. Arabulucu güvenilir, objektif, sabırlı ve dikkatli olması yanında arabuluculuk yapacağı konuda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. İkna becerisine ve Rabbimizin işaret buyurduğu gibi adalet duygusuna sahip olması çözümü kolaylaştıracaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok olayda arabuluculuk yapmış, bazen de arabuluculuk yapma becerisine sahip arkadaşlarını görevlendirmiştir. Huzeyfe'yi radıyallahu anh, iki kardeş arasında yaşanan kulübenin kime ait olacağına dair anlaşmazlığı çözmesi için arabulucu olarak tayin etmiş, onun çözümünü onaylamıştır. Anlaşmazlıklar, kırgınlık ve küslük eşler arasında olursa bu toplumun temeli olan ailenin birliğine zarar verir. Allah Teala böyle durumlarda onların aralarını düzeltecek arabulucuların devreye girmesini tavsiye eder. Tarafların iyi niyetlerinin çözüme katkı sağlayacağına işaret eder. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
4: Kırk ayette sosyal hayat.
5: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif. Hami Edis. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Neml Suresi 91 ila 92. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben ancak bu şehrin, Mekke'nin Rabbine, ki o burayı dokunulmaz kılmıştır, kulluk etmekle emrolundum. Her şey ona aittir. Bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mukaddes belde Mekke. Kur'an'ın indiği dönemde Arap Yarımadası'nda zulüm, haksızlık ve kan dökme gibi pek çok olumsuz örnekle karşılaşılmaktaydı. Ancak Yüce Allah, Kabe'nin de içerisinde bulunduğu Mekke şehrini güvenli ve dokunulmaz bir yer kılmış, burada kan dökülmesini, avlanmayı ve bitkilerin koparılmasını yasaklamıştır. İnsanlar diğer bütün nimetleri yanında Yüce Allah'ın bu lütfunu da hatırlamalı ve yalnız ona kulluk etmeli, Kur'an'ı okuyup gereğince yaşamalıdırlar. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, Mekke şehri dokunulmazdır. İkinci mesaj, Müslüman olmak ve Kur'an'ı okumak Allah'ın emridir. Üçüncü mesaj, iman eden de, inkar eden de karşılığını görecektir. Ve almamız gereken son mesaj, İnsanın en temel görevi Allah'a kulluktur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo başladığı yer. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 41. ayetin tefsiri. Elinizdeki ifadesinden maksat Tevrat, onu tasdik edici olan da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik etmesinin anlamı, tevhid inancı, geçmiş peygamberlere iman, iyiliklerin yapılması, kötülüklerin terk edilmesi gibi Tevrat'ta yer alan temel öğretilerin Kur'an tarafından da tanınmasıdır. Bunun mantıki sonucu, Kur'an'ın da Tevrat gibi Allah'tan geldiğini kabul edip ona inanmak olduğu için, Yahudiler ve özellikle kutsal kitabın muhtevası hakkında geniş bilgisi olan Yahudi din bilginleri Kur'an'a inanmaya, böylece Müslüman olmaya davet edilmekte, Kur'an'ı herkesten önce alelacele inkar etmek yerine öğretilerinin kendi kutsal kitaplarıyla ne kadar uyuştuğunu iyi düşünmeleri gerektiğine işaret edilmektedir. Bunu yaptıklarında müşrikler gibi hemen onu inkar etmeyip, tam tersine ellerindeki kutsal kitabı tasdik ettiği için vakit kaybetmeden ona inanıp Müslüman olmaları gerektiğini anlayacaklardır. İbn Abbas'a nispet edilen bir rivayete göre Medineli bazı Yahudi bilginlerine fakir halktan hediyeler geliyor, onlar bu hediyelerden mahrum kalacakları korkusuyla İslam'ı kabul etmekten kaçınıyorlardı. Ancak tefsircilerin çoğunda yer alan daha genel bir açıklamaya göre, ayette Yahudilerden nimetlerin en büyüğü olan hak dini reddedip ahiret kurtuluşunda

mahrum kalma pahasına, bununla mukayese edildiğinde hiçbir değer ve anlam ifade etmeyen dünya malı, dünyevi mevki ve itibar peşinde koşmamaları istenmektedir. Ayrıca ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın mealindeki ifade, Allah'ın yüce ve kutsal kitabını ve dinini kişisel ve maddi çıkarlar için kullanıp yanlış yorumlayanlara, haramları helal, helalleri haram göstermeye kalkışanlara karşı kesin bir uyarıdır. Bazı bilginler, ayetin söz konusu bölümüne dayanarak Kur'an öğretme karşılığında para almanın caiz olmadığını ileri sürmüşlerse de bu para Kur'an'ın değil, harcanan emek ve zamanın bedeli olduğu için İslam bilginlerinin çoğu bu görüşe itibar etmemişlerdir. İbadet olan fiillere karşılık ücret almak caiz olmamakla beraber, bu hüküm konumuz olan ayetten çıkarılmış değildir.

0: Bakara suresi 42 ve 43. ayetlerin tefsiri. Yukarıda Yahudiler Kur'an-ı Kerim'e iman etmeye çağrıldıkları için burada da bu imanın gereklerinden olmak üzere onlara Kur'an'ın önem verdiği prensiplerden söz edilmekte, özellikle hakkı tanımaları ve korumaları, namaz kılıp zekat vermeleri emredilmektedir. Böylece Kur'an Yahudilere ve dolaylı olarak Müslümanlara, hatta bütün insanlığa maddi ve dünyevi menfaatlerin egoist arzu ve eğilimlerin etkisine kapılarak doğru ve gerçek olanla eğri, yanlış ve asılsız olanı kasıtlı olarak birbirine karıştırmamaları, hakkı örtüp saklamaktan kaçınmaları gerektiği yönünde son derece önemli bir uyarıda bulunmuştur. Yahudiler de dahil olmak üzere muhatap kitle bakımından temel gerçek Kur'an'ın hak kitap ve Hazreti Muhammed'in hak peygamber olduğudur. Bu sebeple ayette öncelikle bu husus kastedilmiş, inkarcıların hakla batılı birbirine karıştırıp hakkı gizlemekten vazgeçmeleri, Müslümanlarla birlikte namazı kılıp zekatı vermeleri, Allah'ın hükmüne boyun eğmeleri istenmiştir. Burada pek çok dini hükümler içinden özellikle namaz ve zekatın emredilmesi, bunlardan ilkinin bedeni ibadetlerin, ikincisinin de mali ibadetlerin en önemlisi olmasından ileri gelmektedir. 42. ayette Yahudilerin gerçek Tevrat'a, onda bulunmayan ilaveler yapmalarına veya Hazreti Muhammed'in geleceğinin Tevrat'ta haber verildiği gerçeğini saklamalarına işaret edildiği de söylenmiştir. Bakara suresi 44. ayetin tefsiri. Sözlükte iyilik, doğruluk anlamına gelen bir kelimesinin dini ve ahlaki bir terim olarak iman ve ibadetten başlamak üzere her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi manalarda kullanıldığı görülür. Bu ayetten asıl muhatapların Yahudi din bilginleri olduğu anlaşılmaktadır. Başka benzerleri gibi Yahudi din bilginleri de halka kutsal kitaba inanıp onunla amel etmelerini, gerek sözleri gerekse davranışlarıyla Allah'ın rızasına uygun şekilde yaşamalarını emrederlerdi. Ancak ayet bize başkalarına iyiliği emrederken kendilerini unuttuklarını, yani onların kendi yaşayışlarının bilgileri ve sözleriyle çeliştiğini, sonuç olarak samimi dindarlık hislerini kaybettiklerini göstermekte, aklınızı kullanmıyor musunuz ifadesiyle bu çelişkili tutumların yalnızca dinin hükümlerine değil, akla da aykırı olduğuna işaret etmektedir. Kur'an'ın geçmiş ümmetlerin tarihine ilişkin verdiği bilgilerde de sonraki nesiller için mesajlar ve dersler vardır. Bu bakımdan söz, davranış uyumu şeklinde özetlenebilecek evrensel ahlak kurallarından birini ihlal etmeleri sebebiyle Yahudileri eleştiren söz konusu ayet, bir yandan Yahudi din bilginlerinin bu çelişkili tutumları ve samimiyetsizlikleri hakkında bilgi verirken, bir yandan da genel olarak İslam ümmeti, özellikle Müslüman din önderleri ve din bilginleri içinde bir uyarı anlamı taşımaktadır. Şu halde kendilerini din bilgini, din adamı ya da din önderi konumunda görenlerin veya öyle tanımlayanların bu uyarıyı hiçbir zaman hatırdan çıkarmamaları gerektiği açıktır. Zira başkalarına iyiliği öğütleyenlerin kendi yaşayışlarında bunun aksine davranmaları Kur'an'ın kesinlikle reddettiği bir tutumdur. Nitekim Saf suresinde, "Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok sevimsiz bir davranıştır." buyurulmaktadır. Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerin tefsiri. Ahlakın ve tasavvufun temel kavramlarından olan sabır, acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe, Allah'a tevekkül ederek ondan gelen sıkıntılara katlanma, insanın kendisini, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü işleri yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı davranışlardan uzak durmaya zorlaması, kişinin hayırlı amacına ulaşma yönündeki direnci gibi anlamlarda kullanılır. Gazali, sabrı, inanç gücünün bencil istek ve tutkulara karşı koyması şeklinde oldukça kapsamlı bir ifadeyle tanımlar. İnkarcılık da bir tür inançtan kaynaklandığı için, inkarcılarda görülen sabrı da bu anlamda değerlendirmek mümkündür. Buna göre sabrın değeri, arkasındaki inancın keyfiyetine göre değişir. Gazali bu erdemin, bütün yaratılmışlar içinde sadece insana verilmiş bir ayrıcalık olduğunu belirtir. Çünkü hayvanlar akıl gücüne sahip olmayıp sadece içgüdüleriyle davrandıkları, melekler de zaten yetkin varlıklar olmaları sebebiyle sabır gerektiren bir durumla karşılaşmadıkları için sabır gösterme imkanları ve buna ihtiyaçları yoktur. Kur'an-ı Kerim'de rahatlık ve bolluk kadar sıkıntı ve darlık da bir hayat gerçeği olarak gösterilmiş, Hazreti Peygamber'e hitaben azim sahiplerinin sabrettiği gibi sen de sabret buyurulmuş, Allah yolunda cihad eden müminlerin yiğit, sebatkar ve kararlı tutumlarından verilen örneklerle sabrın zorluklar karşısında acizlik gösterip sıkıntılara teslim olmak anlamına gelmediğine, aksine Allah'ın inayetine güvenerek güçlükleri aşma iradesini göstermek olduğuna işaret edilmiştir. Yukarıdaki ayetlerde Yahudiler ve özellikle onların din önderleri eski anlayış ve yanlışlarını terk ederek Allah'a verdikleri sözü tutmaya, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tanımaya, Kur'an'a inanmaya dolayısıyla İslamiyet'i kabul etmeye davet edilmiş, Hakk'a saygı duyup onu batılla karıştırmamaları, namazı kılıp zekatı vermeleri, başkalarına buyurdukları iyilikleri kendilerinin de yapmaları istenmiştir. Fahrettin Errazi'ye göre Yahudilerin gerektiğinde mallarını ve itibarlarını tehlikeye atma pahasına eski inanç ve alışkanlıklarından sıyrılarak bu yeni inanç ve hayat düzenini yani İslamiyet'i kabul edip uygulamaları onlara güç ve meşakkatli geldiği için ayette bu güçlüğü sabredip namaz kılarak yenmeleri öğütlenmiştir. Kuşkusuz bu isabetli tespit her zaman için ve aynı konumda bulunan her kişi ve zümre hakkında da geçerlidir. Zira insanların din değiştirmek gibi çok önemli kararlarında sadece akli olarak bu dinin doğruluğunu kavramaları yeterli değildir. Bunun yanında pek çok psikolojik ve harici baskılar insanların eski yanlış inanç ve tutumlarını sürdürmelerinde etkili olmaktadır. Kur'an bu güçlüğün aşılmasında belirtilen baskılara sabır denilen psikolojik ve ahlaki irade ile direnmeyi, ayrıca bu iradeyi namazla da fiili olarak destekleyip güçlendirmeyi öğütlemektedir. Namaz, Allah'la kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu ameli olarak sürdüren en canlı ve sürekli bir ibadet olduğu için, ayette bu ibadetin insanın inancını ve inancı doğrultusunda oluşturacağı kararlarını güçlendirip, eylemlerini dini ve ahlaki hükümler çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olacağına işaret edilmektedir. Nitekim, kuşkusuz namaz, hayasızlık ve kötülükten men eder mealindeki ayette de namazın bu tesiri açıkça ifade edilmiştir. Terim olarak huşu, Allah'a gönülden saygı duyup bağlanmak, boyun eğip itaat etmek demektir. Sabrın ve özellikle namazın az önce saydığımız olumlu tesirinden nasibini alacak olanlar, ancak Allah'a huşu ile bağlanan boyun eğenlerdir. 46. ayete göre onların Allah'a olan bu içten bağlılık ve saygılarının en başta gelen sebebi ise Rablerine kavuşacaklarına, sonunda mutlaka ona döneceklerine olan kesin inançlarıdır. Ancak bu inanç sayesindedir ki insan Rabbine kavuşmayı ve dolayısıyla ahiret kurtuluşunu dünyanın bütün nimetlerinden daha önemli görür ve bu uğurda her türlü meşakkate rıza gösterir. Esasen İslam akaidinde ahiret inancının Allah'a iman ve peygamberlere imanla birlikte usulü selase, üç ilke denilen en önemli itikat esasları arasında yer alması da bu inancın belirtilen dini ve ahlaki fonksiyonundan ileri gelmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, salih amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın. Ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, İnsanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında, onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için, Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman, gözle görülüp elle tutulamaz. imanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
1: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen değerli dostlar, Kur'an hocasını dinleyen, evet, Kur'an hocasını, Kur'an hocası programını dinleyen, Allah kelamına kulak veren, gönül veren, benim kitabım diyerek kitabını okumaya, anlamaya, yaşamaya çalışan aziz Kur'an sevdalıları, değerli dostlar. Kur'an Hocası programımızdan hepinizi en kalbi duygularımla, samimi ve içten dileklerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi Cuma suresinden okumaya devam ediyoruz. Cuma suresinin bugün 3. ve 4. ayetlerini okuyacak ve ayetlerle alakalı açıklamaları yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Bahsettiğim her iki ayeti kerime musaflarda 552. sayfada yer almakta. Evet, takip etmek isteyenler için sayfayı hatırlattım. Cuma suresinin 3. ve 4. ayetleri. Birlikte tekrar ederek okuyoruz. Evet, buyurun başlıyoruz.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet, Allah kabul eylesin aziz dostlar. Okuduğumuz ayeti kerimelerde dikkat edeceğimiz hususlar şöyle. Ve aharine derken ve, vav harfinde dudakların önde olmasını unutmuyoruz. Ve, tabii ki bu vav'ı çıkarırken böyle kulağa hoş gelmeyen, çok inceltilmiş ve gibi değil, yine kulağa hoş gelmeyen va gibi de değil, dudakların doğal halde, yaratılış haliyle öne normal uzatılması, bakınız normal uzatma diyorum, normal uzatılması halinde bir şekil ile vav harfini telaffuz etmek. Bakınız ve, ve, ve, ve aharine, ha da burada kalın, ra ince, evet, ha kalın, ra ince sesle okunacak. Ve aharine minhum, minhum, izhar ile okuduğumuzu biliyoruz. Bir önceki dersimizde geçmişti. Minhum, nun harfinin cezimle ama açıktan sesinin duyurularak okunması. Minhum, lemme, lemme. Şimdi şeddeli bir mim var. Şeddeli mimler, şeddenin onlar mutlaka tutulacaktı. İşte onun için lemme diye tutuyor. Aynı zamanda da bir miktarı da harekesiyle uzatıyoruz. Bakınız lem demek tutmaktır ama me demek uzatmaktır. Lemme, demek ki burada iki işlem var. Bir tutma, iki uzatma. Lemme yelhaqu bihim.

0: meddi arız ile duruyoruz. Zalike fezlullahi. Zalike. Zal harfi peltek. Çünkü zal harfi diyoruz. Zaten zal deyince peltek olduğunu söylememize gerek yok. Ama yine peltek olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Peltek okuyoruz zal harfini.
1: Zalike fezlullahi.
0: Vad harfi, vad harfi kalın ve kendi sesiyle, değil mi?
1: Zalike fezlullahi, fezlullahi, fezlullahi.
0: Bu Allah lafzı da burada kalın. Çünkü Allah lafzından önceki hareke gördüğümüz gibi ötre. Bunu da ince okuyamayız.
1: Fezlullahi
0: şeklinde kalın okumamız gerekiyor. Yü'tihi,
1: yü'tihi men yeşâ.
0: Bakınız,

Men ye derken idgam maal gunne var. Men nun ya'ya idgam ediliyor. Ama tabii ki burada tam bir idgam değil. Nun'un gunnesi gösterilerek tutma yapılıyor. Men yeşâ. Yeşâ. Sonda da hemzeyi böyle kesik bir sesle ifade ediyoruz. Men yeşâ. Yeşâ. Yani bunu duyurmamız lazım ki hemze olduğu belli olsun. Sonra Vallahu zul fazlil azim. Burada üç harfi adeta arka arkaya görüyoruz. Zal, biraz önce söylemiştim, peltek, ince. El fazli kelimesi, dat harfi kendi mahrecinden çıkan özel bir sesiyle okunuyor ve kalın. Zul fazli. Sonra da el-azim, birbirinden hepsi farklı sesler veren harfler. El-azim, el-azim. Bakınız, eğer bu harfleri yerli yerinde çıkarırsak, farklı ses çıkarma hatasına düşmeyiz. Zülfezlil-azim. El-azim. Bu da nedir? Kalın ve peltektir. İşte üçünü bir arada gördüğümüz bu sesleri birbirine karışma ihtimali olan bu üç harfe dikkat ediyoruz. Evet, okuduğumuz, çalışmayı yaptığımız bu iki ayet-i kerimeyi bir de birlikte tekrar edelim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Evet kıymetli dostlar. Bugünlük de dersimizin sonuna geldik. Bugünlük de dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vaka Suresi 58 ila 74. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 9. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanir.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hidayet rehberi Kur'an. Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, en doğru olana götürmesidir. En doğru olansa, öncelikle İslam dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikat ve güzel ameldir. Allah, bu ikisini gerçekleştirene büyük bir mükafat vereceğini vaat etmektedir. Bu nedenle, Kur'an aynı zamanda bu büyük ecri kazanmaya vesiledir. Ancak Kur'an'ın doğru yola iletmesi için peşin fikirli olmamak, saf ve duru bir zihinle Kur'an'ı okumak gerekir. Kur'an'a ön yargısız bir şekilde yaklaşan insan mutlaka doğru yolu bulur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin doğru yola ulaşması mümkün değildir.

Aşr-ı Şerif. Erhan Metin. İsra Suresi 1 ila 10. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet, İkinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kâfirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanan

başlamış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
7: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman İbrahim, babasına ve topluluğuna şöyle demişti. Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz, dediler. Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya, diye de eklediler. Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye, kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 35. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah anıldığında kalpleri titrer, başlarına gelen musibetlere sabrederler, namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminlerin özellikleri. Bu ayette Müslümanların bazı özellikleri anlatılmaktadır.

0: Bu özelliklerden ilki, Allah'ın adı anıldığında kalbi ürpermesi ve derin bir saygı hissetmesidir. Mü'min, saygının zirvesi olan namazla Rabbine yönelmekte, ona olan bağlılığını göstermekte, maddi ve manevi musibetlere karşı sabretmekte ve yüce yaratıcıya sığınmaktadır. Ayrıca yine Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kendisine verilen rızıktan ihtiyaç sahiplerine vermektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, müminler namazlarını ihmal etmezler ve kulluğun gereği olarak başlarına gelen imtihanlara sabrederler. Almamız gereken bir diğer mesajsa, toplumsal ve bireysel huzurun en önemli etkenlerinden biri, hasedi ortadan kaldıran infaktır.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Gözler onu idrak edemez. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. En'am suresi 103. ayet.

0: Yüce Allah'tan başka her varlık sonradan olmuştur. O, sonradan olan varlıklara hiçbir yönden benzemez. Rabbimiz, kendisi hakkında bizim hatıra getirdiklerimizin de ötesinde bir varlıktır. Bu sebeple insanın tasavvuru ve tahayyülü onu idrakten acizdir. İdrak, kelime olarak arzulanan bir şeye ulaşma anlamına gelmektedir. Mecaz olarak da duygu organının duyulur şeyi algılaması veya aklın soyut bir varlık ya da manayı kavraması manasında kullanılır. Ayet-i Kerime'de geçen idrak kelimesi bu iki anlamı da kapsamaktadır. Yani gözler onu idrak edemez ifadesiyle hem Allah'ın gözle görülür maddi ve cismani bir varlık olmadığı hem de zatından başka hiçbir varlık tarafından onun gerçek varlığının ve mahiyetinin bütünüyle bilinip kuşatılamayacağı ortaya konmuştur. Allah'ın zatına bu dünya gözüyle ulaşmak, onun hakikatini kavramak mümkün değildir. Çünkü göz, onu görecek kabiliyette yaratılmamıştır. Ahirette Allah'ın görülüp görülmeyeceği konusundaysa, mezhepler arasında ihtilaflar olmakla birlikte, konuyla ilgili ayet ve hadisler, Allah'ın ahirette görülebileceğine işaret etmektedir. Mutezile mezhebine mensup alimler, daha başka akli ve nakli deliller yanında, özellikle bu ayete dayanarak Allah'ın dünyada olduğu gibi ahirette de görülemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Ehli sünnet alimler ise bu ayeti kerimenin baki olan Allah'ı bu dünyada fani gözlerle görmenin imkansızlığına işaret ettiğini, ahirette ise insanların ölümsüz hale getirilecek olan bedenlerindeki sonsuz bir görme imkanına kavuşturulmuş gözleriyle baki olan Allah'ı görmelerinin mümkün olduğunu savunmuşlardır. Onlara göre ayette Allah'ı görmenin tamamen imkansız olduğundan söz edilmemekte, onun tam olarak idrak edilmesinin imkansız olduğu bildirilmektedir. Ayrıca Allah Teala'nın ahirette görüleceğine dair başka deliller de vardır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle denilmektedir. Musa, tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuşunca, "Rabbim, bana kendini göster, seni göreyim," dedi. Rabbi, "Sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Ehli sünnet bilginleri bir peygamberin Allah'tan mümkün olmayan bir şeyi isteyemeyeceğinden hareketle Allah'ı görmenin mümkün olabileceği kanaatine varmışlardır. Şayet rü'yet mümkün olmasaydı Musa aleyhisselam onu görme isteğinde bulunmazdı. Çünkü Allah'ın görülemeyeceğini bilir ve muhal olanı istemezdi. Şu ayeti kerimede Allah'ın cennette görülebileceğini teyit etmektedir. O gün bir takım yüzler aydınlıktır. Rablerine bakarlar. Ayrıca inkarcıların ayetteki mahrumiyetleriyle ilgili olarak, hayır, şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır buyrulan ayette de rü'yetin mümkün olduğuna delildir. Zira mahrum olma, perdelenme ifadesi sadece inkarcılar için kullanıldığına göre müminler Rablerini görebilecektir. Ancak bu görmenin keyfiyeti ahiretteki hal ve şartlara göre olacaktır. Peygamberimiz ayın 14'üne rastlanan bir gecede aya bakarak şöyle buyurdu. "Şu ayı nasıl görüyorsanız Rabbinizi de öyle göreceksiniz." Bu ayet ve hadislerin ışığında müminler kıyamet gününde Allah'ı mahiyeti bizce bilinmeyen bir biçimde görmeye nail olacaklardır. Ayette geçen latif ve habir ifadeleri Allah'ın güzel isimlerindendir. Latif ismi Allah'ın sevgi, merhamet, hoşgörü, ihsan ve ikramıyla bütün mahlukatla birlikte kullarına karşı çok lütufkar olduğunu ifade eder. Bu kelime özellikle bütün olup biten gibi kullarının hallerinden de eksiksiz haberdar olan manasındaki Habir ismiyle birlikte kullanıldığı takdirde her şeyi en ince ayrıntılarına kadar kusursuz bilen anlamına gelmektedir. Bu sebeple ayeti kerimenin sonunun meali şöyle yapılmıştır. O en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
2: Kur'an'ın temel konuları.
3: Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse, başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır. Ayrıca İsra, yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram, yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. On beşinci cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki 3. mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, 3. mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün 15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. On beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

İsra Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik, servet ve oğullarla gücünüzü artırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan, şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Rasul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlarsa orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstehak olur. Biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye

dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana, biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda ihtiyaç içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma, ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır. Onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda sınırı aşmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını artırıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir. Çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında
canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar, bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir, isterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık. Bu defada bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa, hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice artırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis'in dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim dedi ve ekledi. Şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu. Git, onlardan kim sana uyarsa, cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Hadi onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size çok merhametlidir. Denizden başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığındaysa yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize dönmeyeceğinden

döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz Ademoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye, neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar, işte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir ve size pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağal çağal nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim, ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşer mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı, elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kâfidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir.

Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler inkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Hadi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde Firavun ona, ey Musa demişti. Senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi. Çok iyi biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına yurdunuzda oturun, ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz dedik. Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye okumaya elverişli bölümlere ayırdık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın, şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını artırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın, hangisiyle yakarırsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azapla uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennete erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin, yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları
o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şeyi dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmeti yaysın, işinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan güneşin doğduğu zaman mağaranın sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlarsa mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin, dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Diğerleri, bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık dediler ve eklediler. Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar etti ki, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın, Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir, dördüncüleri de köpekleridir diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki, onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki,
gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerine çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara altlarından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Onlar orada altın bileziklerle bezenecekler. İnce ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi. Benim malım seninkinden daha çok. İnsan sayısı olarak da daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen dedi, seni topraktan, sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi, çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk, hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere, Adem'e secde edin demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih.
Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışı,

olacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz rasulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlarsa batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki, artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi, zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir, gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız buydu," dedi. Hemen izleri üzere geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki, ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. O kul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman o kul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimizi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir gence rastladıklarında o kul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha, gerçekten sen fena bir şey yaptın." Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak O'nadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Silen tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 45. Ayet.

0: Allahu ekber. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminin miracı namaz. Müslüman namaz kılarken her türlü kötülükten ve yasak şeylerden uzak duracağı gibi, hakkını vererek kıldığı namaz, onun namaz dışında da kötü davranışlardan koruyacaktır. Çünkü namaz, miraçtır. Allah'ın huzuruna varmaktır. Günde 5 defa tekrarlanan bu buluşmaya rağmen, bir mümin nasıl kolayca günah işleyebilir? Eğer böyle olmuyor, namaz bizi Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmaktan alıkoymuyorsa, o zaman namazlarımızı huşuyla kılmıyoruz demektir. Oysa kurtuluşa erecek olan müminlerin özelliklerinden biri de namazlarını huşuyla kılmalarıdır. Namazda ve namaz dışında daima Allah'ı hatırlamak ne güzeldir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, namaz kılanlar hak hukuk gözetir, edep ve ahlak kurallarına uyar. Almamız gereken ikinci mesajsa, huzurda durmayı ifade eden namaz, bize her zaman ilahi huzurda olduğumuzu ve Allah'ın bizi görüp gözettiği bilincini kazandırır.
2: Aşr-ı Şerif Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi." diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hazreti Harun aleyhisselam, kardeş peygamber. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'a git, çünkü o iyice azdı. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u, onunla gücümü artır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi, İsteğin sana verildi ey Musa. Taha Suresi 24'ten 36'ya kadar olan ayetler.

Hazreti Yusuf'un vefatından sonra Mısır'da yaşayan İsrailoğulları bir müddet onun gösterdiği yoldan yürüdüler. Ancak daha sonra hakikati unuttular. Bu arada Mısır'ın idaresi yıldızlara ve putlara tapan Kıptilerin eline geçti. Kıptiler İsrailoğullarını hor görmeye başladılar. Onları ağır, zor işlerde kullandılar. İsrailoğulları çok kalabalık bir topluluktu. Onların giderek çoğalması Kıptileri ve onların hükümdarı Firavun'u endişelendirmiş, kahinlerden birinin Firavun'a İsrailoğullarından bir çocuğun doğacağını ve saltanatına zarar vereceğini bildirmesi üzerine İsrailoğullarından doğacak tüm erkek çocukların öldürülmesini emretmiştir. Hazreti Musa da bu dönemde doğmuş ve öldürülmesin diye bir sandığın içine bırakılarak nehre atılmıştır. Neticede Allah'ın dilemesiyle Musa Firavun'un sarayında büyümüştür. Harun peygamber de İsrailoğullarının erkek çocuklarının öldürülmeye başlandığı dönemden önce dünyaya gelmiştir. Hazreti Harun'un adı Kur'an-ı Kerim'de 20 yerde geçmekle birlikte hayatı hakkında fazla bilgi verilmemektedir. Harun aleyhisselam tevhid mücadelesinde kardeşi Hazreti Musa'nın destekçisiydi. Hazreti Musa, Medyen dönüşü Sina Dağı'na peygamber olarak görevlendirilip tebliğ için Firavun'a gitmesi emredilince, bu ağır görevi yerine getiremeyeceği endişesiyle dilindeki tutukluluğu hatırlattı. "Ey Rabbim, muhakkak ki ben beni yalanlamalarından korkuyorum. Göğsüm daralır, akıcı konuşamam. Onun için Harun'a da peygamberlik ver ve onu bana yardımcı yap." Hazreti Musa, Yüce Allah'tan güzel konuşan ağabeyi Harun'u kendisine yardımcı olarak vermesini ve onu bu göreve ortak kılmasını istemişti. Bunun üzerine Allah, onun bu dileğini kabul etti ve Harun'u da peygamber olarak görevlendirip Hazreti Musa'ya yardımcı tayin etti. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik. Hazreti Harun aleyhisselam, tebliğ görevi sırasında hep Hazreti Musa'nın yanında bulundu. Peygamberlik görevini üstlendikten sonra Mısır'a dönüştü.

0: ona tabi olanlara olsun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Bakara Suresi 155. Ayet.

0: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Belalara sabretmek. Yüce Allah, sabredenleri ortaya çıkarmak için insanları çeşitli şekillerde imtihan eder ve imtihanı geçenlere mükafatlarını verir. Fakat sabır, nefse ağır ve zor gelir. Kendisine karşılık büyük sevap ve ecrin verildiği sabırsa, musibetlerin çöktüğü zamanlardaki sabırdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böyle bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, sabredenlere, felaketlere göğüs gerenlere mükafatları hesapsız ödenecektir.

Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1 ila 20. ayet-i kerimeler.

0: صَدَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, Salih Amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, İnsanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman gözle görülüp elle tutulamaz. imanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken

düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an.

0: 46. Bölüm. Bu bölümde Zariyat Suresi 47 ila 60. ayetler ile Tur, Necm, Kamer ve Rahman surelerinin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

0: اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ فَإِنَّ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ
1: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi. Şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber

gelmemiştir ki o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnız Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline. Tur Suresi.

0: كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tura, açık sahifeler üzerine yazılı kitaba, Beytül Mamur'a, yükseltilmiş tavana, kaynayan denize andolsun.

0: Bilsin ki Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir. Ona engel olabilecek yoktur. O gün gök öyle bir sallanıp çalkalanır, dağlar yerinden kopup öyle bir yürür ki, işte o gün vay haline peygamberin bildirdiklerini yalan sayanların. Onlar daldıkları bataklıkta oyalanıp duruyorlar. O gün cehennem ateşine itile kakıla götürülecekler. Onlara şöyle denecek: yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu bir sihir mi? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı imanla kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şeyi eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennetlikler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız odur.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ

0: Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin lütfu sayesinde sen asla ne bir kâhinsin ne de bir mecnun. Demek onlar, o bir şairdir. Zamanın sillesini yiyeceği günü bekliyoruz diyorlar, öyle mi? De ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber beklemekteyim. Bunu onlara akılları mı emrediyor, yoksa onlar azmış bir topluluk mu? Onu kendisi uydurmuştur diyorlar, öyle mi? Hayır, hayır, inanmak istemiyorlar. Eğer doğru sözlüyseler, onun benzeri bir sure getirsinler. Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır, hayır. Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye egemen olan onlar mı? Yoksa onların üstüne çıkıp gizli şeyleri dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Eğer öyleyse içlerinden dinleyen biri açık bir kanıt getirsin. Kız çocuklar ona, erkek çocuklar da size, öyle mi? Resulüm, yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar bunun ağırlığı altında mı eziliyorlar? Yahut gayb bilgisi kendilerinin yanında da onlar bunlardan alıp mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Ama asıl tuzağa düşecek olanlar inkârcıların kendileridir. Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir. Gökten bir kütlenin düşmekte olduğunu görseler, yine de bunlar üst üste yığılmış bulutlar derler. Artık dehşete kapılacakları günle yüz yüze gelinceye kadar, onları kendi halleriyle baş başa bırak. Kurdukları planlar o gün kendilerine hiçbir yarar sağlamayacak ve kendilerine yardım eden de olmayacak. Şüphesiz o zulmedenlere bundan başka dünyada başlarına gelecek bir azap daha var. Fakat çoğu bunu bilmez. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. Kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de onu tesbih et. Necm Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ

0: وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı sırada yıldızı andolsun ki, bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir. Kişisel arzularına göre de konuşmamaktadır. O size okuduğu, kendisine indirilmiş vahiyden başka bir şey değildir. Onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri, Cebrail öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. Öyle ki iki yay kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyini iletti. Gözünün gördüğünü kalp yalanlamadı. Şimdi siz şüpheye düşüp gördükleri hakkında onunla tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Andolsun ki, onu, meleği, iniş esnasında en son sidre ağacının yanında bir daha gördü. Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü.
0: اَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى

0: فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: Gördünüz değil mi? Aciz durumdaki Lat'ı, Uzay'ı ve üçüncüsü olan diğerini, Menat'ı. Erkek çocuklar size de, kız çocuklar ona, öyle mi? Ama o takdirde bu insafsızca bir taksim. Bunlar sizin ve atalarınızın putlara taktığı boş isimlerden ibarettir. Allah onlara öyle bir yetki ve güç vermemiştir. Onlar, putperestler, sadece kuruntularına ve kişisel arzularına uyuyorlar. Oysa şimdi onlara Rabbinden bir yol gösterici gelmiş bulunmaktadır. İnsan arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi ki? Ahiret de Allah'ındır, dünyada. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar.

Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zansa asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka

0: كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek. İyilik yapanları, ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّا وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

huve adhaka ve abka ve ennehu huve emata ve ahya ve ennehu halakaz zevceyniz zekara vel unsa min nutfetin izâ tumnâ ve enne aleyhin neş'etel uhrâ ve ennehu huve eğnâ ve eqnâ ve ennehu huve rabbuş şi'râ ve ennehu ehleke âdenil ulâ ve Thamuda fema abqa ve kavme Nuhin min qabl innahum kanuhum azlama ve atgha vel mu'tafikata ehwa faghashaha ma ghashaha.

0: الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: Bu ayette tilavet secdesi vardır.
2: Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratmada, öldükten sonra diriltme de O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helal

0: eden de odur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın idiler. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de o helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık, Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Kamer Suresi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vakit yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hep yalan saydılar ve kişisel arzularına uydular. Oysa her iş yerli yerindedir. Andolsun ki onlara tuttukları yoldan vazgeçirecek nice haberler geldi. Eksiksiz bir hikmet ama uyarılar fayda vermiyor. Öyleyse sen de onlardan yüz çevir. Çağırıcının görülmedik, bilinmedik bir şeye çağırdığı günde, gözlerini korku bürümüş halde kabirlerinden çıkıp etrafa yayılmış çekirgeler gibi o çağırıcıya doğru koşarlar. İnkârcılar, bu gerçekten zor bir gün derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Bunlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişti. O kulumuzu yalancı saydılar. Delinin biri dediler ve görevinden alıkondu. Bunun üzerine Nuh, artık yenik düştüm, yardımını esirgeme diye Rabbine yalvardı. Hemen göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. Yerden de sular fışkırttık.

0: derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Onu tahtalar ve mıhlarla yapılmış gemide taşıdık. Gözetim ve korumamız altında akıp gidiyordu. Kendisine inanılmamış olan o kulumuza bir mükafat olmak üzere. Andolsun bunu bir ibret levhası olarak bıraktık. İbret alacak yok mu? Azabım ve uyarılarım nasılmış görün. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
1: Kezzebet adun fekeyfe kâne azâbî ve nüzûr. İnnâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaran fî yevmi nahsim müstemir. تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ.

0: نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalancılıkla itham etti. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Onların üzerine bitmek bilmeyen o kara günde şiddetli bir kasırga gönderdik. İnsanları sökülmüş hurma kütükleri gibi çekip alıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış oluruz, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı küstah kimmiş görecekler. Allah, Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silme kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık.
0: اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولَٰئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرُ اَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر İnna kulle şeyin halaknahu bi kadar. وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ

0: في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Rahman Suresi.

0: وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da ağaçlarda secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?

وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي

0: الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi ondan ister, ona muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır. Perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini

0: olan.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennetlikler, içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişebilirsiniz.

0: erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir.
1: Sadakallahul azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Zariyat suresi 47 ila 60. ayetler ile Tur, Necm, Kamer ve Rahman surelerinin tilavetini ve mealini

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Allah Teala Hucurat suresinin 9. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Azim olan Allah doğru söyledi. İnsan toplum içinde yaşar ve çevresindeki insanlara ihtiyaç duyar. İdeal olan aynı toplumda yaşayan bireylerin kardeşlik, yardımlaşma bağlarını güçlendirerek huzur içinde yaşamalarıdır. Fakat bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün olmaz. Aynı inanç ve ideallere sahip insanlar da yanlış anlamalar, alınganlıklar veya çıkar çatışmaları sebebiyle birbirine kırılıp küsebilir. Hatta aralarında çatışmalar yaşanabilir. Böyle anlarda İslam'ın teşvik ettiği uygulamalardan biri olan arabuluculuk devreye girmelidir. Arabuluculuk, problem çözme becerisi olan üçüncü şahısların taraflarla görüşerek onları bir araya getirmesi ve problemi çözmelerine katkı sağlaması yöntemidir. Herkes arabuluculuk yapabilir mi? İyi niyetle yola çıksa da bu konuda yetkin olmayan bir arabulucu problemin büyümesine sebep olabilir. Arabulucu güvenilir, objektif, sabırlı ve dikkatli olması yanında arabuluculuk yapacağı konuda yeterli bilgiye sahip olmalıdır. İkna becerisine ve Rabbimizin işaret buyurduğu gibi adalet duygusuna sahip olması çözümü kolaylaştıracaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek çok olayda arabuluculuk yapmış, bazen de arabuluculuk yapma becerisine sahip arkadaşlarını görevlendirmiştir. Huzeyfe'yi radıyallahu anh, iki kardeş arasında yaşanan kulübenin kime ait olacağına dair anlaşmazlığı çözmesi için arabulucu olarak tayin etmiş, onun çözümünü onaylamıştır. Anlaşmazlıklar, kırgınlık ve küslük eşler arasında olursa bu toplumun temeli olan ailenin birliğine zarar verir. Allah Teala böyle durumlarda onların aralarını düzeltecek arabulucuların devreye girmesini tavsiye eder. Tarafların iyi niyetlerinin çözüme katkı sağlayacağına işaret eder. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.
2: Kırk ayette sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif.
4: Orhan Güler. Gâşiye Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzler de mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 84. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yer ve yeryüzündekiler Allah Teala'nın mülküdür. Yüce Allah, kudretinin kesin kanıtlarını ortaya koyarak, inkarcıların yeniden dirilmeyi imkansız gören iddialarını reddeder. Ayrıca kendisinden başka tapınmaya değer hiçbir varlık bulunmadığını kanıtlar, düşünmeye sevk eden sorular sorar. Müşriklerin cevapları aslında onların Allah'a inandıklarını göstermektedir. Ama onlar Allah'ın peygamber ve kitap göndermesini, ahiret hayatını yalanlamaktadırlar. Bu tutumları karşısında Hazreti Peygamber onlara Allah'tan korkmalarını söylemekle emrolunmuştur. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, yeryüzü, gökyüzü ve bu ikisi arasındakilerin tamamı Allah Teala'nın hükümdarlığındadır. Bir diğer mesajsa, Allah Teala'nın gücünü bilenlerin peygamberleri, kitapları ve ahiret gününü inkar etmemeleri gerekir.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu, geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki, yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin, bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah, o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah, görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O, putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, bugün bize ayrılan vakitte En'am suresi 128. ayeti kerimesini işleyeceğiz. Cenab-ı Hak En'am suresi 128. ayetinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ. Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız, der. وَقَالَ اَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ. Onların insanlar arasındaki dostları ise, رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَوْنَا اَجَلَنَا الَّذ۪ي اَجَّلْتَ لَنَا. Evet, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve biz bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık, derler. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. Aziz dinleyenler, En'am suresi 128. ayet. Düşündüren ve insanı kendi hayatıyla yüzleştiren bir ayet üzerinde duruyoruz. Daha önceki sohbetlerde Allah'ın hidayetine uyan, ayetler üzerinde düşünen ve bu sayede esenlik yurdu olan cenneti kazanan müminlerden söz edilmişti. Şimdi aynı günün, ahiret gününün başka bir sahnesi, mahşer günü. Karşımızda müşrikler, inkarcılar ve onların gizli dostları. Allah bize şunu haber veriyor. Mahşerde bütün varlıkları topladığında cinleri, yani şeytanları da huzura getirecek ve onlara hitap edecek. Ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu yoldan çıkardınız. Kıymetli kardeşlerim, buradaki cinler sıradan varlıklar değil. İnsanları saptıran, onlara kötülüğü süsleyen şeytanlar. Ve ilginç olan şu, o gün sadece şeytanlar konuşmayacak. Onların peşinden giden insanlar da konuşacak. Ne diyecekler biliyor musunuz? Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık. Evet, ne kadar çarpıcı bir itiraf. Diyorlar ki, biz şeytanlardan faydalandık. Onlar da bizden faydalandı. Bu ne demek aziz kardeşlerim? Şu demek, şeytanlar insanlara günahı kolaylaştırdı. Onlara yanlış yolları cazip gösterdi. Heveslerini, arzularını süsledi. İnsanlar da onların peşinden giderek onları güçlendirdi. Onların safını kalabalıklaştırdı. Yani bu ilişki tek taraflı değildi. Bir aldatan var, diğer tarafta aldanmayı isteyen topluluk var. Kıymetli kardeşlerim, yaşadığımız günümüzde de aynı durum geçerli değil mi? Şeytan kimseyi zorla günaha sokmaz. Ama şeytan kapıyı açar, vesveseyi verir, günahı süsler, günaha giden yolları kolaylaştırır. İnsan da o kapıyı açarsa, İşte o zaman bu karşılıklı menfaat ilişkisi başlamış demektir. Diyanet radyolarımızın değerli dinleyicileri, üzerinde durduğumuz ayet bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Kötülük çoğu zaman yalnız yapılmaz. Kötülüğün arkadaşlığı vardır, ortaklığı vardır. Birbirini besleyen bir yapısı vardır. Ama bu ortaklığın sonu nereye çıkar? Ayet bize onun da cevabını veriyor. Bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık. Yani artık diyorlar ki süre bitti, fırsat bitti, dönüş imkanı kalmadı ve bir pişmanlık itirafı, ama geç kalınmış bir itiraf. Çünkü artık o gün ne özür fayda veriyor ne de pişmanlığın bir faydası söz konusu. Ve ilahi hüküm, varacağınız yer ateştir. En-nâru mesvâkum. Orada ebedi kalacaksınız. Hâlidîne fîhe. Kardeşlerim, burada bir ifade var ki alimlerin üzerinde düşündüğü bir konudur. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. İllâ mâ şâallah. Allah'ın dilediği müstesna. Bu ne demek? Acaba bu ebedilik sona erer mi? Yoksa bazıları bu kötü sonuçtan kurtulur mu? İslam alimleri bu konuda farklı yorumlar yapmışlardır. Ama Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımızda şunu anlıyoruz. Bu ifade cezanın zorunlu bir şey olmadığını, Allah'ın iradesine bağlı olduğunu gösterir. Yani Allah dilediği için azap vardır ve dilediği şekilde hükmeder. Çünkü başka bir ayette Rabbin dilediğini yapandır buyurulmuştur. Bu bize neyi öğretir aziz kardeşlerim? Allah'ın hükmü, evet, bir irade ve bir hikmettir. Bu ayet aslında bize şunu soruyor. Sen kimlerle dostsun? Senin dostların kim? Çünkü insan kimle beraber yürürse sonunda onunla birlikte haşrolunacaktır. Bugün çevremize bakalım. Bizi Allah'a yaklaştıran dostlarımız mı var, yoksa bizi Allah'tan uzaklaştıran dostlarla mı beraberiz? Şunu unutmayalım. Şeytanın en büyük başarısı insana yanlış yolu doğru gibi göstermesidir. Ve insan o yolu kendi isteğiyle yürümektedir. Ama bir gün gelir, perde kalkar, hakikat ortaya çıkar ve insan şöyle der: keşke, keşke yapmasaydım, keşke şunu dost edinmeseydim, keşke şeytana uymasaydım, keşke nefsimin peşinden gitmeseydim. İşte Kur'an o keşkeyi demeden önce bize konuşuyor. Bugün hala vakit varken, henüz süre dolmamışken kendimize şu soruyu ısrarla soralım aziz kardeşlerim. Ben kiminle beraberim? Yolu kiminle yürüyorum? Ben kimin izinden gidiyorum? Ve şöyle dua edelim. Allah'ım, bizi şeytanın dostluğundan koru. Bizi salihlerin yoluna kat ve bizi pişmanlık yaşamadan sana dönen kullarından eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Ayetlerin Hikmetleri. Hazırlayan ve sunan Kadir Dinç.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nebe Suresi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdu. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 73. Ayet.

0: ضَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, istenen de. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'tan başkası acizdir. Cahiliye döneminin putperest müşriklerine biraz olsun düşünüp akıl etmeleri için ayette basit bir örnek verilmektedir. Zira putlara tapanlar Allah Teala'nın kudretini bilemezler. Allah bunu bildirmek üzere meleklerden ve insanlardan elçiler gönderir ve namaz, zekat gibi ibadetleri yapmalarını ve cihad etmelerini emreder. Hayırlı işler yapanların kurtuluşa ereceğini, yüce zatının en güzel Mevla ve en güzel yardımcı olduğunu hatırlatır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, kainattaki olaylara bakıp biraz düşünen herkes, Allah Teala'nın kudretini ve yüceliğini anlayabilir.
2: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa, onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thumme istavâ ilâ semâi fesavvâhunne seb'a semâvât ve huve bikulli şey'in alîm. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini

sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki, yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap, yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularından 3 mesaj aktardığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün 15. cüzdeyiz. Beşinci cüzün teması, bir mümin bulunduğu coğrafyada dinini yaşamak ve onu tebliğ etmek için uğraşır. Gelebilecek her türlü sıkıntıya katlanır. Ancak bu zorluklar dayanılamayacak hale gelirse, başka bir bölgede dinini yaşamak için hicret edebilir. Hicret, o mümine ve topluluğa taze kan demektir. Çünkü Allah için hicret edenler her zaman başarılı olurlar. 15. cüzde İsra suresinin tamamı ve Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. 15. cüzdeki 3 mesajın ilki Allah'ın desteği. Tebliğe devam eden ve sıkıntılara sabredenlere Allah yardım eder. Allah onları destekler. İsra suresinde Allah'ın sonsuz gücü anlatılmaktadır.

Ayrıca İsra yani gece yolculuğu mucizesiyle İslam'ın önceki peygamberlere gönderilen ilahi dinlerin devamı ve sonuncusu olduğu mesajı verilmektedir. İslam aslında Hazreti Adem'le başlayan bir süreçtir. O dönemde Mekke'de inşa edilen Kabe, yeryüzünün ilk mabedidir. Daha sonra Kudüs'te Mescid-i Aksa inşa edilmiştir. Son peygamberin gelişiyle İslam yeniden yeryüzüne Mekke'den yayılmıştır. Bu açıdan Mescid-i Haram yani Kabe ile Mescid-i Aksa arasında bir bağ bulunmamaktadır. Surede İsra olayından sonra Hazreti Musa dönemine geçilir. Çünkü o dönem tarihin önemli kırılma noktalarından birisidir. Ve Hazreti Musa'ya gönderilen 10 emrin büyük bir bölümü bu surede adeta yeniden emredilir. Allah'a şirk koşmayacaksın, öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın ve diğerleri. ...15. cüzden mesajları aktarmaya devam ediyoruz. İkinci mesaj ise Allah için hicret. Allah'ın dinini tebliğ ederken yaşanılan sıkıntılara sabredilemezse hicret edilebilir. Surenin ikinci bölümünde Hazreti Adem'in yeryüzüne inişi ve şeytanın yeryüzündeki tuzakları anlatılıp ardından hicret duası zikredilir. Bununla sanki bir yıl sonra olan hicrete bir hazırlık ve asıl imtihanın hicretten sonra başlayacağına dair bir mesaj verilmektedir. Surenin son tarafındaysa Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara önemli uyarılar bulunulmakta ve özellikle İsrailoğullarının bir araya geldikten sonra yeryüzünde çıkaracakları ikinci büyük fitneye karşı hazırlıklı olma uyarısı yapılmaktadır. 15. cüzdeki üçüncü mesajla programımızı sonlandıracağız. Hicretle başarılı olmak. Evet, üçüncü mesaj, hicretle başarılı olmak. Ayrıca 15. cüzde Kehf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Surenin başında bir grup inanmış gencin hicreti anlatılır. Sığındıkları mağarada kaderin tecellisiyle 309 sene uyutulurlar, sonra uyanırlar. Uyandıkları yüzyılda ahiret ve dirilişe imanda bir zayıflık olsa gerek ki insanlara böyle bir diriliş örneği gösterilir. 309 sene sonra bu gençler yeniden yeryüzüne gelirler. Bu surede de Müslümanları hicrete hazırlama ve onlara moral verme söz konusudur. Allah için hicret edenlerin başarılı olacakları vurgulanır. Sonra Hazreti Musa ve Hızır olayıyla şer gibi görünen hadiselerin hayırla sonuçlanabileceği ve biraz sabredilmesi gerektiği ifade edilir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ın temel konularından bugün 15. cüzden 3 mesaj aktardık. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet, Fatih Okumuş. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. XV. Cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde İsra Suresi ile Kehf Suresi 1-74. Ayetler yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil eqsallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina.

بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا

Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in takunu salihin fe innehu kana lil awabin gafura ve ati zel qurba haqqahu vel miskina ve ibnes sabili ve la tubazzir.

ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى.

تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً.

0: نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.
1: İsra Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet ikinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır.

Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, oranın şımarmış yöneticilerine iyiye yönlendirici emirler veririz. Onlar ise orada günah işlemeye devam ederler. Sonuçta o ülke helake müstahak olur, biz de oranın altını üstüne getiririz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilip görmede Rabbin yeterlidir. Kim bu geçici dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyleri veririz. Sonra da onu cehenneme göndeririz. Oraya kınanmış ve kovulmuş olarak girer. Kim de ahireti ister ve bir mümin olarak ahiret için ona yaraşır bir çabayla çalışırsa, işte böylelerinin çabaları karşılık görecektir. Hepsine, bunlara da, ötekilere de Rabbinin ihsanından kesintisiz veririz. Rabbinin ihsanı sınırlı değildir. Baksana biz insanların kimini kiminden nasıl farklı kılmışızdır. Elbette ahiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. Allah'tan başka ilah tanıma, sonra kınanmış ve yalnızlığa terk edilmiş olarak kalırsın. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa, onlara öf bile deme, onları azarlama, ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse, şimdi sen de onlara merhamet göster, diyerek dua et. Kalplerinizdekini en iyi bilen Rabbinizdir. Eğer iyi olursanız, bilesiniz ki Allah, kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da Rabbine karşı çok nankördür. Eğer sen kendin dahi Rabbinden umduğun bir lütfu beklemek durumunda, ihtiyacı

içinde olduğun için onlara ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma. Ölçüsüzce eli açık da olma. Sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma düşersin. Rabbin rızkı dilediğine bol bol verir de kısar da. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onları görmektedir. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. Bir kimse haksızlıkla öldürülürse velisine yetki verdik. Ancak o da öldürme hususunda haksızlığa sapmasın. Çünkü o yeterince yardıma mazhar olmuştur. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun yararına olmadıkça el sürmeyin. Ahde vefa gösterin. Çünkü ahit sorumluluk doğurur. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Bütün bunların kötülüğü Rabbinin katında istenmeyen şeyler olmasıdır. İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah'tan başka ilah tanıma. Sonra kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok ağır bir söz söylüyorsunuz. İyice düşünmeleri için bu Kur'an'da ayrıntılı açıklamalar yaptık. Ama bu sadece onların haktan uzaklaşmalarını arttırdı. De ki, eğer söyledikleri gibi Allah'tan başka ilahlar olsaydı, onlar da arşın sahibine yakınlaşmak için yollar ararlardı. Allah onların söylediği şeylerden münezzehtir, çok çok yücedir. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına gizli bir perde çekeriz. Ayrıca onu anlamamaları için kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir tıkaç koyarız. Sen Rabbinin Kur'an'daki ismini tek başına andığında canları sıkılmış olarak arkalarını dönüp giderler. Biz onların seni dinlerken neye kulak verdiklerini, kendi aralarında fısıldaşırken de o zalimlerin "Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz" dediklerini çok iyi biliyoruz. Bak işte senin hakkında ne türlü benzetmeler yapıyorlar. Böylece yoldan saptılar. Bir daha da doğru yolu bulamıyorlar. Dediler ki, biz bir kemik yığını haline gelmiş, ufalanmışken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? De ki, ister taş olun, ister demir. İsterse canlanmasını aklınızın almadığı herhangi bir yaratık.
Bu defa da bizi tekrar hayata kim döndürecek diyecekler. Sizi birinci defa yaratan de. Sonunda onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ne zamanmış o diye soracaklar. De ki yakın olduğunu sanıyorum. O gün Allah sizi çağıracak ve siz dünyada çok az kaldığınız zannı içinde ona hamd ederek çağrısına uyacaksınız. Kullarıma söyle, inanmayanlara karşı sözün en güzelini söylesinler. Çünkü şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa, hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere dişi deveyi vermiştik. Ama ona inanmayıp kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenen ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında hepsi secde ettiler. İblis, ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim? Dedi. Ve ekledi, şu benden üstün kıldığına bak. Yemin ederim ki eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, az bir kısmı dışında onun neslini peşime takacağım. Allah şöyle buyurdu, git, onlardan kim sana uyarsa cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennem olacaktır. Haydi, onlardan gücünün yettiklerini sesinle telkinde bulunarak çağrınla ayart. Süvarilerinle, yayalarınla onlara karşı ordu topla. Mallarına, evlatlarına ortak ol. Kendilerine vaatte bulun. Zaten şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin hiçbir nüfuzun olmayacaktır. Güvenip dayanmak için Rabbin yeter. Lütfuna nail olasınız diye denizde gemileri sizin için yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu o size çok merhametlidir.
denizde bir tehlikeyle yüz

Yüze geldiğinizde Allah'tan başka bütün yardıma çağırdıklarınız kaybolup gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında ise yüz çevirirsiniz. İnsanoğlu çok nankördür. Peki onun sizi karada yerin dibine geçirmeyeceğinden yahut başınıza taş yağdırmayacağından emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut sizi bir defa daha denize döndürüp üzerinize bir kasırga göndererek inkar etmeniz sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? O zaman bize karşı size arka çıkacak birini de bulamazsınız. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki, Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et, Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman, yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de, hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış

O başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. De ki, yemin ederim bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Muhakkak ki biz bu Kur'an'da insanlara gerçekleri anlatmak için her türlü misali denedik. Yine de insanların çoğu inkarcılıkta direndikçe direndiler. Dediler ki, sen bizim için yerden bir kaynak fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı, içlerinden de çağıl çağıl nehirler akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça yağdırmalısın veya Allah'ı ve melekleri şöyle karşımıza getirmelisin. Veya altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece oraya çıktığına da asla inanmayacağız. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece bir beşer peygamberim. Kendilerine kurtuluş rehberi vahiy geldiğinde insanların inanmalarını ancak Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi şeklindeki itirazları engellemiştir. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler bulunsaydı elbette onlara da peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik. Yine de ki, benimle sizin aranızda gerçek şahit olarak Allah kafidir. O kullarını çok iyi bilip görmektedir. Allah kime hidayet verirse, doğru yolu bulan işte O'dur. Kimi de hidayetten uzaklaştırırsa, artık böylelerine Allah'tan başka destekçiler bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzü koyun süründürerek toplarız. Onların varıp kalacağı yer cehennemdir. Onun ateşi zayıfladıkça, yakıcı alevlerini çoğaltarak azaplarını sürdürürüz. Cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve demişlerdi ki, bizler bir kemik yığını ve un ufak olmuşken yepyeni bir yaratmayla dirilecekmişiz, öyle mi? Düşünmediler mi ki gökleri ve yeri yaratmış olan Allah, kendilerinin benzerlerini de yeniden yaratmaya kadirdir. Allah onlar için bir vade takdir etti. Bunda kuşku yoktur. Ama zalimler, İnkarcılıktan başkasını kabullenmediler. De ki, Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu pek eli sıkıdır. Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 ayet verdik. Haydi İsrailoğullarına sor. Musa onlara geldiğinde, Firavun ona, ey Musa demişti, senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum. Musa şöyle dedi, çok iyi biliyorsun ki, bunları birer ibret olmak üzere, ancak göklerin ve yerin Rabbi indirdi. Ey Firavun, ben de öyle düşünüyorum ki, hakikaten senin işin bitik. Derken Firavun, onların ülkedeki varlığına son vermek istedi. Bu yüzden biz onu ve yanındakileri hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına, yurdunuzda oturun. Ahiret vakti gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz, dedik.
Biz Kur'an'ı sadece gerçeğin bilgisi olarak indirdik. O da sana yalnız gerçeği söyleyerek geldi. Seni de ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz onu insanlara aralıklarla okuyasın diye sureler ve ayetlere ayrılmış Kur'an yaptık. Peyderpey indirdik. De ki, siz ona inanın veya inanmayın. Şu bir gerçektir ki, bundan önce kendilerine ilim verilen kimselere Hakk'ın kelamı okununca derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Ve Rabbimizi tesbih ederiz, Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilir derler. Ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Kur'an onların saygısını arttırır. De ki, ister Allah diyerek, ister Rahman diyerek yakarın. Hangisiyle yakarsanız olur. Çünkü bütün güzel isimler ona mahsustur. Namazında, niyazında sesini fazla yükseltme, fazla da kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten münezzeh olduğu için bir dayanağa da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanları kendi tarafından gelecek çetin bir azap ile uyarmak, dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlerin içinde ebedi kalacakları güzel bir mükafata, cennet, erişeceklerini müjdelemek için kuluna sağlam ve kusursuz kitabı indirmiş, onda hiçbir bozukluğa yer vermemiştir. Bir de Allah evlat edindi diyenleri uyarmak için. Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan bu söz ne kadar çirkin. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Biz kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun? O gençler mağaraya sığınmışlar ve Rabbimiz bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster demişlerdi. Bunun üzerine biz de onları o mağarada yıllarca derin bir uykuya daldırdık. Sonra da iki gruptan hangisinin kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık. Biz sana onların başından geçenleri gerçeğe uygun olarak anlatıyoruz. Hakikaten onlar Rablerine inanmış gençlerdi. Biz de onların doğru yolda yürüyüşlerine katkıda bulunduk. Haksızların karşısında ayağa kalkıp şöyle derken onların yüreklerini güçlendirdik. Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Ondan başkasına asla ilah deyip yakarmayız. Yoksa kesinlikle yanlış bir şey dillendirmiş oluruz. Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler.
onların ilah olduğuna dair

açık bir delil getirseler ya, Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Madem ki siz onlardan ve Allah'ın dışında tapmakta oldukları varlıklardan uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetini yaysın. İşinizde sizin için fayda ve kolaylık sağlasın. Mağaraya sığındılar. Orada baksan, güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağına vurduğunu, batarken de onlara dokunmadan sol taraftan geçip gittiğini görürsün. Onlar ise mağaranın ortasındalar. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse, işte o doğruyu bulmuştur. Kimi de hidayetten mahrum ederse, artık onu doğruya yöneltecek bir rehber bulamazsın. Uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmaktaydı. Eğer o insanları görseydin, dönüp kaçardın ve gördüklerin yüzünden içini korku kaplardı. İşte böyle uyuttuğumuz gibi onları uyandırdık da birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden biri, "Ne kadar kaldınız?" dedi. Diğerleri, "Bir gün ya da günün bir parçası kadar kaldık," dediler. Ve eklediler, "Kaldığınız müddeti Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın. Hangisinin yiyeceği daha temiz ise size ondan erzak getirsin. Ayrıca çok dikkatli davransın da sakın varlığınızı kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler ya da kendi dinlerine döndürürler. İşte o zaman ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Böylece kıssayı anlatarak insanları onlardan haberdar ettik ki, Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler. Bir zaman insanlar aralarında Ashab-ı Kehf'in durumunu tartışıyorlardı. Dediler ki, üzerlerine bir bina yapın. Rableri onları daha iyi bilir. Onların yöneticileri ise, bizler kesinlikle onların yanı başına bir mabet yapacağız, dediler. Sonra gelenler, bilmedikleri konuda karanlığa taş atar gibi tahminler yürüterek, onlar üç kişidir. Dördüncüleri de köpekleridir, diyecekler. Beş kişidir, altıncıları köpekleridir, diyecekler. Onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir, diyecekler. De ki, onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Onlar hakkında bilgisi olan çok azdır. Artık onlar hakkında gerçeği açıklama dışında tartışmaya girme ve kimseden de onlarla ilgili bilgi isteme. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Unuttuğun takdirde Rabbini an ve umarım Rabbim bana doğruya bundan daha yakın yolu gösterir de. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yılda ilave ettiler. De ki, ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gizli bilgisi ona aittir. O öyle bir duyar, öyle bir görür ki o kadar olur. Onların Allah'tan başka bir yöneticisi yoktur. O kendi hükümranlığına kimseyi ortak etmez. Rabbinin kitabından
sana vahyedileni oku. Onun kelimelerini değiştirecek hiç kimse yoktur. Ondan başka bir sığınak da bulamazsın. Rızasını dileyerek sabah akşam Rablerine dua edenlerle olmak için elinden gelen çabayı göster. Dünya hayatının çekiciliğine meylederek gözlerini onlardan çevirme. Bizi anmaktan kalbini gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Ve de ki, gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerine çepeçevre kuşatan bir ateş hazırladık. Susuzluktan imdat dileyecek olsalar, buna erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir barınak. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz. İşte onlara içinden ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Onlar orada ince ve kalın ipekli yeşil elbiseler giyecekler. Altın bileziklerle bezenecekler. Orada tahtların üzerine kurulacaklardır. Ne güzel bir karşılık, ne güzel bir konak. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: ben servetçe senden daha zenginim. Nüfusça da senden daha güçlüyüm. Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi: bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, yoksa sen, dedi, seni topraktan, sonra nutfeden, yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Çok geçmeden adamın ürünleri felaketlerle kuşatıldı. Sahibi çardakları yere çökmüş haldeki bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü çırpınmaya başladı. Ah, diyordu, keşke ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmamış olsaydım. Ona Allah'tan başka yardım edecek yandaşları da yoktu. Kendisi de bu felakete engel olamadı. İşte burada yardım ve dostluk hak olan Allah'a mahsustur. Mükafatı en iyi olan O, en güzel akıbeti veren yine O'dur.
Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çer çöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirittiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize! Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş." dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Hani biz meleklere "Adem'e secde edin" demiştik. İblisten başka hepsi secde ettiler. O cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve onu izleyenleri mi dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler adına bu ne kötü bir tercih. Ben onlara ne göklerin ve yerin yaratılışını ne de bizzat kendilerinin yaratılışını gösterdim. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim. Unutma ki bir gün Allah, benim ortaklarım olduğunu ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın buyuracak. Onları çağıracaklar. Fakat kendilerine cevap veremeyecekler. Çünkü biz aralarına aşılamaz bir uçurum koyduk. Suçlular ateşi görür görmez, kendilerinin orayı boylayacaklarını iyice anlayacaklar. Fakat ondan kurtuluş yolu bulamayacaklar. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler.''

0: Beldeler ahalisi zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına, ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Oradan uzaklaştıklarında Musa genç adama, "Yiyeceğimizi getir. Gerçekten şu yolculuğumuz yüzünden yorgun düştük," dedi. Genç, "Gördün mü?" dedi. "O kayanın yanında konakladığımız zaman balığı unuttum. Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildir." Balık şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti. Musa, "İşte aradığımız bu idi," dedi. Hemen izleri üzerine geri döndüler. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik. Musa ona, "Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tabi olayım mı?" dedi. Okul, "Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredersin?" dedi. Musa, "İnşallah sen beni sabreder bulacaksın. Senin sözünden dışarı çıkmam," dedi. O da, "Eğer bana tabi olursan, sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma," diye tembih etti. Bunun üzerine birlikte yürüdüler. Kıyıya ulaşıp gemiye bindikleri zaman okul gemiyi deldi. Musa, "İçindekileri boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen çok kötü bir iş yaptın," dedi. Kul, "Ben sana sen benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Unuttuğum şeyden dolayı beni paylama ve işimi çıkmaza sokma," dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında okul hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, "Masum bir insanı bir cana karşılık olmaksızın katlettin ha? Gerçekten sen fena bir şey yaptın."
1: İsra suresi ve Kehf suresi 1-74. Ayetlerin yer aldığı 15. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet, Fatih Okumuş. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen değerli dostlar, Kur'an Hocası'nı dinleyen, evet, Kur'an Hocası'nı, Kur'an Hocası programını dinleyen, Allah kelamına kulak veren, gönül veren, benim kitabım diyerek kitabını okumaya, anlamaya, yaşamaya çalışan aziz Kur'an sevdalıları, değerli dostlar. Kur'an Hocası programımızdan hepinizi en kalbi duygularımla, samimi ve içten dileklerimle

selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun. Değerli dostlar, bildiğiniz gibi Cuma suresinden okumaya devam ediyoruz. Cuma suresinin bugün 3. ve 4. ayetlerini okuyacak ve ayetlerle alakalı açıklamaları yapmaya gayret edeceğiz inşallah. Bahsettiğim her iki ayeti kerime musaflarda 552. sayfada yer almakta. Evet, takip etmek isteyenler için sayfayı hatırlattım. Cuma suresinin 3. ve 4. ayetleri. Birlikte tekrar ederek okuyoruz. Evet, buyurun başlıyoruz.

Şimdi şeddeli bir mim var. Şeddeli mimler, şeddeli nunlar mutlaka tutulacaktı. İşte onun için lemme diye tutuyor. Aynı zamanda da bir rec miktarı da harekesiyle uzatıyoruz. Bakınız lem demek tutmaktır ama me demek uzatmaktır. Lemme. Demek ki burada iki işlem var. Bir tutma, iki uzatma. Lemme yelhaku bihim. Yelhaku bihim.

0: medd-i arız ile duruyoruz. Zalike fezlullahi. Zalike. Zal harfi peltek. Çünkü zal harfi diyoruz. Zaten zal deyince peltek olduğunu söylememize gerek yok. Ama yine peltek olduğunu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Peltek okuyoruz zal harfini.
1: Zalike fezlullahi.
0: Vad harfi, vad harfi kalın ve kendi sesiyle, değil mi?
1: Zalike fezlullahi, fezlullahi, fezlullahi.
0: Bu Allah lafzı da burada kalın. Çünkü Allah lafzından önceki hareke gördüğümüz gibi ötre. Bunu da ince okuyamayız.
1: Fezlullahi
0: şeklinde kalın okumamız gerekiyor. Yü'tihi,
1: yü'tihi men yeşâ.
0: Bakınız, men ye derken idgam maal gunne var.
1: Men, men,
0: nun ya'ya idgam ediliyor. Ama tabii ki burada tam bir idgam değil. Nun'un gunnesi gösterilerek tutma yapılıyor.
1: Men yeşâ, yeşâ.
0: Sonda da hemzeyi böyle kesik bir sesle ifade ediyoruz.
1: Men yeşâ, yeşâ.
0: Yani bunu duyurmamız lazım ki hemze olduğu belli olsun. Sonra
1: Vallahu zülfezlil azim.
0: Burada üç harfi adeta arka arkaya görüyoruz. Zal, biraz önce söylemiştim, peltek, ince.
1: El fezli kelimesi,
0: vat harfi kendi mahrecinden çıkan özel bir sesiyle okunuyor ve kalın.
1: Zül fezli.
0: Sonra da el azim, birbirinden hepsi farklı sesler veren harfler.
1: El-Azim, El-Azim.
0: Bakınız, eğer bu harfleri yerli yerinde çıkarırsak, farklı ses çıkarma hatasına düşmeyiz.
1: Zülfezlil-Azim, El-Azim.
0: Bu da nedir? Kalın ve peltektir. İşte üçünü bir arada gördüğümüz bu sesleri birbirine karışma ihtimali olan bu üç harfe dikkat ediyoruz. Evet, okuduğumuz, çalışmayı yaptığımız bu iki ayet-i kerimeyi bir de birlikte tekrar edelim.

0: sonuna geldik. Bugünlük de dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki Kur'an Hocası programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. En'am Suresi 59. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gaybın anahtarı yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde

0: olanı da o bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Mutlak bilgi ancak Allah'ındır. Gaybı da ancak O bilir. Allah'ın ilmi geçmiş ve geleceği, bütün zamanları kapsar. O olmuşu, olanı ve olacağı bilir. Geleceğin bilgisini ancak Allah bilir. Allah her an, her zaman dünyada, evrende ne olduğunu bilir. Bir ağaç yaprağının düşmesine varıncaya dek, her şey Allah'ın bilgisi, gücü ve kudreti dahilindedir. O, yeryüzünü, gökleri yaratmış, evrende mükemmel bir denge var etmiştir. Hayat ilahi programına göre devam eder. Bir tohumun çekirdeğinden filizlenip çıkması, ağaçların çiçek açması ve meyve vermesine varıncaya dek her şey ilahi program çerçevesinde yürür. Bu ayetten almamız gereken mesaj, gaybı bilenin ve ilahlık özelliklerine sahip olanın yalnızca Allah olduğuna inanırız.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Adem Kemaneci. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olan

Tanrı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara Suresi 195. Ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Rum Suresi 50. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Şüphesiz O, ölüleri de mutlaka diriltecektir. Onun her şeye gücü yeter. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yoktan var eden, ölüyü diriltmeye de kadirdir. Dünya hayatı, doğumla ölüm arasında geçen zamandır. Her şeyi hikmetle yaratan Allah, hayatı da bir amaca binaen yaratmıştır. Bu yüzden ölüm bir son değildir. Hayattayken yapılan iyi ve kötü şeylerin karşılığının görüleceği bir ahiret hayatı vardır. Ahirete iman, bütün ilahi dinlerde bir iman esası iken, dünyaya saplanıp kalan inkarcılar, ölümün bir son olduğunu ve dirilmenin söz konusu olmadığını iddia etmişlerdir. Oysa gece ve gündüzün oluşması, mevsimlerin değişmesi, yağan yağmurla yeryüzünün yeşerip hayat bulması, öldükten sonra dirilmenin Allah'ın gücü dahilinde olduğunu gösteren delillerdendir. Bu ayetten alacağımız birinci mesaj, ölümden sonra bir hayat olduğuna inanmak ve bu hayat için iman ve ameli salihle hazırlık yapmak gerekir. Alacağımız bir diğer mesaj, her kul öldüğü hal üzere diriltilir.
2: Aşr-ı Şerif Ali Derman Rum Suresi 48-53. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bulutları harekete geçirsin diye rüzgarları gönderen Allah'tır. Derken O, bulutları gökyüzünde dilediği gibi yayar. Bazen de parçalara ayırır. Nihayet içinden yağmurun çıktığını görürsün. Onu dilediği kullarının üzerine yağdırınca da o kullar sevince boğulurlar. Oysa onlar yağmurun yağdırılmasından az önce bütün ümitlerini iyice yitirmiş ve şaşkın bir haldeydiler. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor? İşte ölüleri diriltecek olan da O'dur. O'nun her şeye gücü yeter. Andolsun ki bir rüzgar göndersek de onu, ekini sararmış görseler, hemen nankörlük etmeye başlarlar. Bil ki sen ölülere işittiremezsin. Arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Sen körleri yol gösterip yanlış yoldan doğruya yönlendiremezsin. Sen çağrını ancak ayetlerimize inanıp teslim olanlara duyurabilirsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Vakıa Suresi 1-38. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle

Ve sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizler de üç gruba ayrıldığınız zaman, biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar. İşte onlar, nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak

ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak, orada ne boş bir söz işitirler, ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dalbastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Dördüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Hicr ve Nahl surelerinin meali yer almaktadır.
3: Hicr suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar kitabın apaçık Kur'an'ın ayetleridir. Zaman olacak, inkar edenler keşke Müslüman olsaydık diye hayıflanacaklar. Bırak onları, yesinler, yararlansınlar. Boş ümit oyalasın onları. Yakında bilecekler. Biz hiçbir toplumu kendilerine gönderilmiş belli bir kitap olmadan helak etmedik. Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Dediler ki, ey kendisine vahiy gelen adam, sen kesinlikle cinlere kapılmış birisin. Doğru söyleyenlerden sen bize melekleri getirseydin ya, biz melekleri ancak açık gerçekle indiririz. O zaman da onlara artık süre tanınmaz. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Andolsun senden önce de eski topluluklar arasından elçiler göndermiştik. Onlara bir peygamber geldiğinde muhakkak onunla alay ederlerdi. İşte onu, Kur'an'ı İnkarcıların kalplerine inanmadıkları halde böyle yerleştiririz. Nitekim daha öncekilere de bu ilahi kanun uygulanmıştır. Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar yine de herhalde gözlerimiz perdelendi. Hatta bize büyü yapılmış olmalı derler. Andolsun biz gökten

de yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık, oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir. O, hakimdir, alimdir. Andolsun, biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattık. Cin türüne gelince, daha önce onu da kavurucu ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim vakit, siz de hemen onun için secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis hariç, o secde edenlerle birlikte olmaktan kaçındı. Allah, ey iblis, secde edenlerle birlikte hareket etmeyişinin sebebi nedir diye sordu. Dedi ki, ben şekillenebilir özlü balçıktan, şekil verilip kurutulmuş çamurdan yarattığım bir insana asla secde etmem. Allah, o halde çık oradan dedi. Artık kovuldun. Kıyamet gününe kadar lanetlenmiş bulunmaktasın. Rabbim, öyleyse insanların yeniden dirilteceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, vakti katımızda bilinen bir güne kadar mühlet verilmiş olanlardansın, buyurdu. İblis, Rabbim, benim sapmama imkan verdiğin için yemin olsun ki ben de yeryüzünde onlara günahları şirin göstereceğim. Ve aralarından senin samimi kulların hariç onların topunu kesinlikle yoldan çıkaracağım. Allah da buyurdu ki, İşte bana varan doğru yol budur, halis kulların yolu. Şüphesiz sapmışlardan sana uyacak isyankarlar dışında kullarım üzerinde senin hakimiyetin olmayacaktır. Kuşkusuz cehennem, o sana uyanların tamamının buluşma yeri olacaktır. Onun 7 kapısı vardır. Her kapıdan girmek üzere de onlardan birer grup belirlenmiştir. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya, denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkarılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz öyle mi? Peki çocuğum olamayacağına göre bana neyi müjdelemiş oluyorsunuz, dedi. Sana gerçeği müjdeledik. Sakın ümitsizliğe kapılanlardan olma, dediler. Hak'tan sapmış olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümit keser, dedi. Ey elçiler, göreviniz nedir, diye sordu. Dediler ki, aslında biz suçlu bir kavme ceza vermek için gönderildik. Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek. Onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç, biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Elçiler Lut ailesine geldiklerinde Lut onlara,
bilinmedik, tanınmadık kimselersiniz dedi. Öyle ama biz sana insanların hakkında kuşkuya düştükleri şeyi getirdik. Sana gerçeği getirdik. Biz muhakkak doğru söylüyoruz. Hemen gecenin bir vaktinde ailenin hızla yola koyulmasını sağla. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Size emredilen yere doğru gidin. Lut'a şu hükmü bildirdik. Onlar sabah vaktine girerken son ferdine kadar yok edilmiş olacaktır. Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut, bunlar benim misafirlerim. Sakın beni utandıracak bir şey yapmayın, dedi. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin. Seni el alemi korumaktan men etmedik mi, dediler. Lut, işte kadınlar, benim kızlarım, nikah yaparsınız, dedi. Ey Resulüm, hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Nihayet ortalık aydınlanırken korkunç ses onları yakalayıverdi. Ardından yurtlarının altını üstüne getirdik. Üzerlerine taşlaşmış çamur yağdırdık. İşte bunda ibret alacak olanlar için dersler vardır. Bakın, o harabeler bir yol üzerinde hala duruyor. Onda da inananlar için bir ders vardır. Eyke halkı da gerçekten bir zalimler topluluğuydu. Biz onların da cezasını verdik. Bu iki şehir açıkça bilinen bir yol üzerindedir. Kuşkusuz Hicr halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Oysa onlara ayetlerimizi de gönderdik. Fakat bunlara sırt çevirdiler. Onlar güvende olmak üzere dağları oyarak barınaklar yaparlardı. Ama sonunda sabaha girerlerken korkunç ses onları da yakaladı. Aldıkları tedbirin kendilerine hiçbir faydası olmadı. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut. İyi bilesin ki Rabbin, evet o muhakkak surette eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilmektedir. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Nahl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri yerine gelecektir. Artık onun bir an önce gelmesini isteyip durmayın. Allah, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır ve yücedir. Allah, benden başka ilah olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. İnsanı bir damla sudan yarattı. Fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da o yarattı. Onlar da sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır. Ayrıca onlardan beslenirsiniz. Onlar da akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. Bu hayvanlar
ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz Rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. Doğru yol Allah'a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o suyla size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir topluluk için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir. O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz. Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. O halde yaratanla yaratamayan bir olur mu? Siz düşünmez misiniz? Allah'ın nimetini saymaya kalksanız başa çıkamazsınız. Allah gerçekten bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Onların Allah'ın dışında taptıkları varlıklar hiçbir şey yaratamazlar. Onların kendileri yaratılmıştır. Onlar canlı değil, ölüdürler. İnsanların ne zaman dirilteceklerini bilmezler. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ahirete inanmayanlara gelince, işte onların kalpleri inkarcıdır. Onlar ululuk taslayan küstahlardır. Hiç kuşku yok ki Allah onların saklı tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilmektedir. O ululuk taslayanları sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulduğunda eskilerin masallarını diye cevap verirler. Sonuç olarak kıyamet gününde kendi günahlarını eksiksiz yüklendikleri gibi bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarından da yüklenmiş oldular. İşte görün, yüklendikleri şey ne kadar kötü. Bunlardan öncekiler de tuzak kurmuşlar, ama Allah da onların evlerini temellerinden sökmüş, üstlerindeki tavan tepelerine inmiş, böylece hiç farkında olmadıkları bir yerden kendilerine ceza ansızın gelmişti. Sonra kıyamet gününde Allah onları rezil eder ve der ki, uğruna mücadele ettiğiniz ortaklarım hani nerede? Kendilerine ilim verilmiş olanlar, şüphesiz bugün rezillik ve kötülük inkar edenlerin başına derler. Kendilerine kötülük edip dururken canlarını meleklerin aldığı kimseler, biz hiçbir kötülük yapmadık diyerek boyun büküp teslim olurlar. Hayır, Allah yaptıklarınızı çok iyi bilmektedir. İçinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Ululuk taslayanların yeri ne kötü. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Rabbiniz size ne indirdi diye sorulur. Onlar, hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel sonuçlar vardır. Ahiret yurdu daha da hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzel. Girecekleri yer, zemininden ırmaklar akan an cennetleridir. Orada diledikleri her şeye sahip olacaklar. Takva sahiplerini Allah böyle ödüllendirecektir. Onlar meleklerin selam size
yaptıklarınıza karşılık girin cennete diyerek mutluluk içinde ruhlarını teslim alacağı kimselerdir. O inkarcılar ille de kendilerine meleklerin gelmesini yahut Rabbinin emrinin gerçekleşmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara haksızlık etmemişti. Fakat onlar kendilerine haksızlık etmişlerdi. Sonunda yaptıklarının kötülüğü yine kendilerine dokundu ve alay ettikleri şey onları kuşattı. Müşrikler dediler ki, Allah isteseydi ne biz ne de atalarımız ondan başkasına tapardık. Hiçbir şeyi ona rağmen haram da saymazdık. Onlardan öncekiler de işte böyle davranmışlardı. Peygamberlerin görevi açık seçik tebliğden başka bir şey değildir. Andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, sahte ilahlardan uzak durun diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların akıbetinin ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Onlar Allah'ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu Allah'ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. Böylece Allah hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkar edenlerin yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murad etmiştir. Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve ola ki üzerinde düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Şimdi şu kötülükleri planlayanlar Allah'ın onları yerin dibine geçirmeyeceğinden veya hiç bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azabın gelmeyeceğinden ya da onlar işe güce dalmışken Allah'ın kendilerini kıskıvrak yakalamayacağından emin mi oldular? Onların bunu engelleme güçleri de yoktur. Yoksa Allah'ın içlerine felaket korkusu salarak kendilerini cezalandırmayacağına dair bir güvenceleri mi var? Ama sizin Rabbiniz kuşkusuz çok şefkatli, çok merhametlidir. Allah'ın yarattığı nesneleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri sağa ve sola dönmekte. Allah'a secde edip yere kapanmaktadır. Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Onlar yüceler yücesi bildikleri Rablerinden korkar, kendilerine buyurulanı yerine getirirler. Allah buyurdu ki, iki ilah edinmeyin, ilah bir tektir. Şu halde yalnız benden korkun. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İtaat de daima ve yalnız O'na yapılır. Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Elinizde nimet olarak ne varsa Allah'tandır. Sonra başınıza bir sıkıntı geldiğinde O'na yalvarırsınız. Allah sizi sıkıntıdan kurtardığında içinizden bazıları gariptir ki hemen Rablerine ortak koşarlar. Kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmek için böyle yaparlar. Yiyip için bakalım. Ama yakında anlayacaksınız. Onlar kendilerine rızık olarak verdiklerimizden bilmedikleri şeylere de bir pay ayırırlar. Allah'a yemin olsun ki
böyle kendi uydurduğunuz putlardan dolayı mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yine onlar, haşa, kızlar Allah'ındır diyorlar. Akıllarınca beğendikleri de kendilerinin oluyor. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Aklımca verilen müjdenin kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar. Ahirete inanmayanlar kötü sıfatlarla anılır. Allah'a ise en yüce sıfatlar yaraşır. O azizdir, hakimdir. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizin için sağmal hayvanlarda da kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıklarıyla kan arasında oluşan, içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının ve üzüm asmalarının ürünlerinden hem içki hem de güzel besinler elde edersiniz. Bunda da aklını kullanan bir topluluk için açık delil vardır. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye, Rabbinin koyduğu kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Sizi Allah yarattı. Sonra da vefat ettirecektir. İçinizden sahip oldukları bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir. Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah'ın nimetini inkar etmiş olmuyorlar mı? Allah size kendi cinsinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar türetti. Sizi güzel ürünlerle rızıklandırdı. Onlar yine de batıla inanıp Allah'ın nimetine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden en küçük bir rızık sağlama imkanı olmayan, buna güçleri yetmeyen şeylere mi tapıyorlar? Allah hakkında kafanıza göre misal getirmeyiniz. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah size hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının mülkü konumundaki köleyle katımızdan kendisini güzel bir şekilde rızıklandırdığımız ve bundan gizli açık başkalarını da yararlandıran kişiyi örnek veriyor. Bunlar hiç eşit olur mu? Hamd Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler.
Yine Allah şu iki insanı örnek veriyor. Biri dilsizdir, elinden hiçbir şey gelmez

0: efendisinin sırtında yüktür, onu nereye gönderse yararlı bir sonuçla gelmez. Şimdi bununla adaleti emreden ve kendisi de dosdoğru yolda bulunan kimse bir olur mu? Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet bir göz kırpması kadar yahut daha da kısa olacaktır. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Semanın boşluğunda buyruk altına sokulmuş kuşları görmüyorlar mı? Onları boşlukta Allah'tan başkası tutmuyor. Kuşkusuz bunda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur yeri yaptı. Hayvanların derisinden gerek yolculuk gününüzde, gerekse ikamet gününüzde kolaylıkla taşıyabileceğiniz barınaklar yapmanızı, keza bir süreye kadar onların yünlerini, yumuşak tüylerini, kıllarını ev ve giyim eşyasıyla ticaret malı olarak değerlendirmenizi sağladı. Yine Allah, yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler yaptı. Dağlarda size sığınaklar yarattı. Sıcağa karşı kendinizi koruyacak elbiseler, maruz kalabileceğiniz düşman gücünden sizi koruyacak zırhlar yapma imkanı bahşetti. İşte Allah, teslimiyet gösteresiniz diye size nimetini böyle eksiksiz vermektedir. Ey Resulüm! Buna rağmen eğer onlar senden yüz çevirirlerse, artık sana düşen sadece açık seçik duyurmaktır. Onlar Allah'ın nimetlerini biliyor ama sonra kalkıp nankörlük ediyorlar. Onların çoğu inkarcıdır. Bir gün gelecek, her ümmetten bir tanık çıkaracağız. Ve artık inkar etmiş olanların ne olmadık mazeretler ileri sürmelerine izin verilecek, ne de onlardan Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yönünde çaba göstermeleri istenecektir. O zalimler azabı görünce artık cezaları hafifletilmez, kendilerine mühlet de tanınmaz. Şirke sapanlar Allah'a ortak koştukları şeyleri gördüklerinde, "Ey Rabbimiz, işte bunlar seni bırakıp da kendilerine taptığımız putlarımızdır" diye itirafta bulunurlar. Fakat o varlıklar, "Siz gerçekten yalancısınız" diyerek onlara gerekli cevabı verirler. Onlar da artık ister istemez Allah'ın iradesine boyun eğerler. İlah diye uydurduklarıysa onları yüzüstü bırakmış olur. Hem kendileri inkar eden hem de insanların Allah yolundan gitmesini engelleyenler yok mu? Bozgunculuk yapmış olmalarından ötürü işte onlara azap üstüne azap vereceğiz. Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında birer tanık çıkaracağız. Seni de bu kimseler hakkında tanık yapacağız. Bu kitabı sana her konuda açıklama getiren bir rehber, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Allah'a gönülden bağlananlar için bir müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil tutarak kesinliğe kavuşturduktan sonra yeminlerinizi bozmayın. Unutmayın ki yaptıklarınızı Allah bilmektedir. Sakın bir grubun diğer gruptan daha güçlü olması sebebiyle yeminlerinizi aranızda güçsüzler aleyhine bir kandırma aracı yaparak ipliğini iyice büktükten sonra geri çözen kadın gibi olmayın. Allah bu şekilde sizi imtihan etmektedir. Ve o, hakkında görüş ayrılığına düştüğünüz şeyleri kıyamet gününde size mutlaka açıklayacaktır. Eğer Allah isteseydi, hepinizi elbette ki bir tek inanç topluluğu yapardı. Ama o, dilediğinin yoldan çıkmasına imkan verir dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduklarınızdan dolayı kesinlikle sorgulanacaksınız. Evet, yeminlerinizi aranızda bir kandırma aracı yapmayın. Sonra sapasağlam basmışken ayağınız kayar ve insanları Allah yolundan saptırmanızın acı meyvesini tadarsınız. Ayrıca ağır bir azapla da cezalandırılırsınız. Allah'a verdiğiniz sözü küçük bir menfaate satmayın. Eğer bilirseniz, sizin için Allah'ın katında olan daha hayırlıdır. Sizde bulunanlar tükenip gider ama Allah'ın katındakiler kalıcıdır. Asla kuşkunuz olmasın ki, güçlüklere göğüs gerenlerin ecirlerini yapmış olduklarının daha da güzeliyle vereceğiz. Erkek olsun, kadın olsun, kim inanmış bir insan olarak dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa, kesinlikle ona güzel bir hayat yaşatacağız ve böylelerinin ecirlerini de muhakkak surette yapmış olduklarının daha güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki o şeytanın iman etmiş olanlar ve Rablerinde dayanıp güvenenler üzerinde bir hakimiyeti olamaz. Şeytanın hakimiyeti ancak onu kendilerine veli edinenler ve onun yüzünden müşrik olanlar üzerinde geçerlidir. Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen sadece uyduruyorsun dediler. Öyle değil, fakat onların çoğu bilmezler. İman edenlere sebat kazandırsın, Müslümanlara rehber ve müjde olsun diye Rabbin tarafından bir gerçek olmak üzere Kur'an'ı Ruhul Kudüs'ün indirdiğini söyle. Hiç kuşkusuz, kesin olarak bunları ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa ona öğretiyor dedikleri kişinin dili yabancıdır. Bunun dili ise açık seçik Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Allah onlara hidayet vermeyecek. Onlar için elem verici bir azap vardır. Ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar böyle bir yalanı uydurabilirler. Asıl yalancılar onların kendileridir. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkara saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkara açarsa, işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Bunlar için çok büyük bir azap vardır. Bu onların dünya hayatını ahirete tercih etmelerindendir. Allah kafirler topluluğuna hidayet vermez. Bunlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gaflette olanlar da işte bunlardır. Hiç kuşku yok ki ahirette kaybedecek olanlar bunlardır. Öte yandan bilesin ki Rabbin eziyetlerle sınandıktan sonra yurtlarından göçenlerin, ardından çabalarını sürdürüp sabır gösterenlerin yardımcısıdır. Artık bu yapılanlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. O gün herkes gelip kendisini savunacak, herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenecek, onlara haksızlık edilmeyecektir. Allah şöyle bir şehri örnek veriyor. Bu şehir güvenlikli ve huzurluydu. Her yerden oraya bol rızık geliyordu. Derken ahalisi Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük etti. Allah da onlara yapıp ettikleri yüzünden genel bir açlık ve korku felaketini tattırdı. Oysa onlara kendi içlerinden bir peygamber de gelmişti. Ama onu yalancılıkla suçladılar. Bu yüzden de haksızlıklarını sürdürürken azap onları yakalayıverdi. Allah'ın size verdiği helal ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız onun nimetine de şükredin. Allah size sadece murdar eti, meyte, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Az bir faydalanma, ardından onlara elem veren bir azap vardır. Yahudilere daha önce sana sözünü ettiğimiz şeyleri haram kılmıştık. Onlara biz haksızlık etmedik, fakat onlar kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Sonuç olarak senin Rabbin cahillikle kötülük işleyen ama bunun ardından tövbe edip kendilerini düzeltenlerin yardımcısıdır. Onların bu dönüşünden sonra bilesin ki artık Rabbinin mağfiret ve rahmeti de çok geniştir. Kuşkusuz İbrahim bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi. Müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana, tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz bilin ki, sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah, takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır.
1: Hicr ve Nahl surelerinin yer aldığı 14. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Serlevha Ayetler. Ankebut Suresi 45. Ayet.

0: Allahu ekber. Vallahu ya'lemu ma tasna'un. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müminin miracı namaz. Müslüman namaz kılarken her türlü kötülükten ve yasak şeylerden uzak duracağı gibi, hakkını vererek kıldığı namaz, onun namaz dışında da kötü davranışlardan koruyacaktır. Çünkü namaz, miraçtır. Allah'ın huzuruna varmaktır. Günde 5 defa tekrarlanan bu buluşmaya rağmen, bir mümin nasıl kolayca günah işleyebilir? Eğer böyle olmuyor, namaz bizi Allah'ın yasakladığı şeyleri yapmaktan alıkoymuyorsa, o zaman namazlarımızı huşuyla kılmıyoruz demektir. Oysa kurtuluşa erecek olan müminlerin özelliklerinden biri de namazlarını huşuyla kılmalarıdır. Namazda ve namaz dışında daima Allah'ı hatırlamak ne güzeldir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, namaz kılanlar hak hukuk gözetir, edep ve ahlak kurallarına uyar. Almamız gereken ikinci mesajsa, huzurda durmayı ifade eden namaz, bize her zaman ilahi huzurda olduğumuzu ve Allah'ın bizi görüp gözettiği bilincini kazandırır.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. ayetler.

Halakallahu's semawati vel

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Taha Suresi 112. Ayet.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yapılan hiçbir iyilik zayi olmaz. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'i insanların öğüt alması için indirmiştir. Kim bu öğütlerden yüz çevirirse, kıyamet gününde bunun günahını yüklenecektir. Yüce Allah, bu dünyada herkesin yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. İman edip salih amel işleyenlerin ise, İmanlarının ve yaptıkları iyiliklerinin karşılığı kendilerine tas tamam verilecektir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah katında sadece müminlerin yaptığı iyilikler mükafatlandırılacaktır. Almamız gereken bir diğer mesaj ise,

0: Müminler yaptıkları iyi amellerin karşılığını eksiksiz bir şekilde tam olarak alacaklardır. Aşr-ı Şerif. Yaşar Cuadar. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahiy tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 41. ayetin tefsiri. Elinizdeki ifadesinden maksat Tevrat, onu tasdik edici olan da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın Tevrat'ı tasdik etmesinin anlamı, tevhid inancı, geçmiş peygamberlere iman, iyiliklerin yapılması, kötülüklerin terk edilmesi gibi Tevrat'ta yer alan temel öğretilerin Kur'an tarafından da tanınmasıdır. Bunun mantıki sonucu, Kur'an'ın da Tevrat gibi Allah'tan geldiğini kabul edip ona inanmak olduğu için, Yahudiler ve özellikle kutsal kitabın muhtevası hakkında geniş bilgisi olan Yahudi din bilginleri Kur'an'a inanmaya, böylece Müslüman olmaya davet edilmekte, Kur'an'ı herkesten önce alelacele inkar etmek yerine öğretilerinin kendi kutsal kitaplarıyla ne kadar

uyuştuğunu iyi düşünmeleri gerektiğine işaret edilmektedir. Bunu yaptıklarında müşrikler gibi hemen onu inkar etmeyip, tam tersine ellerindeki kutsal kitabı tasdik ettiği için vakit kaybetmeden ona inanıp Müslüman olmaları gerektiğini anlayacaklardır. İbni Abbas'a nispet edilen bir rivayete göre, Medineli bazı Yahudi bilginlerine fakir halktan hediyeler geliyor, onlar bu hediyelerden mahrum kalacakları korkusuyla İslam'ı kabul etmekten kaçınıyorlardı. Ancak tefsircilerin çoğunda yer alan daha genel bir açıklamaya göre, ayette Yahudilerden nimetlerin en büyüğü olan hak dini reddedip ahiret kurtuluşundan mahrum kalma pahasına, bununla mukayese edildiğinde hiçbir değer ve anlam ifade etmeyen dünya malı, dünyevi mevki ve itibar peşinde koşmamaları istenmektedir. Ayrıca ayetlerimi az bir karşılıkla satmayın mealindeki ifade, Allah'ın yüce ve kutsal kitabını ve dinini hal ve maddi çıkarlar için kullanıp yanlış yorumlayanlara, haramları helal, helalleri haram göstermeye kalkışanlara karşı kesin bir uyarıdır. Bazı bilginler, ayetin söz konusu bölümüne dayanarak, Kur'an öğretme karşılığında para almanın caiz olmadığını ileri sürmüşlerse de, bu para Kur'an'ın değil, harcanan emek ve zamanın bedeli olduğu için, İslam bilginlerinin çoğu bu görüşe itibar etmemişlerdir. İbadet olan fiillere karşılık ücret almak caiz olmamakla beraber, bu hüküm konumuz olan ayetten çıkarılmış değildir.

Bakara suresi 42 ve 43. ayetlerin tefsiri. Yukarıda Yahudiler Kur'an-ı Kerim'e iman etmeye çağrıldıkları için burada da bu imanın gereklerinden olmak üzere onlara Kur'an'ın önem verdiği prensiplerden söz edilmekte, özellikle hakkı tanımaları ve korumaları, namaz kılıp zekat vermeleri emredilmektedir. Böylece Kur'an Yahudilere ve dolaylı olarak Müslümanlara, hatta bütün insanlığa maddi ve dünyevi menfaatlerin, egoist arzu ve eğilimlerin etkisine kapılarak doğru ve gerçek olanla eğri, yanlış ve asılsız olanı kasıtlı olarak birbirine karıştırmamaları, hakkı örtüp saklamaktan kaçınmaları gerektiği yönünde son derece önemli bir uyarıda bulunmuştur. Yahudiler de dahil olmak üzere muhatap kitle bakımından temel gerçek Kur'an'ın hak kitap ve Hazreti Muhammed'in hak peygamber olduğudur. Bu sebeple ayette öncelikle bu husus kastedilmiş, inkarcıların hakla batılı birbirine karıştırıp hakkı gizlemekten vazgeçmeleri, Müslümanlarla birlikte namazı kılıp zekatı vermeleri, Allah'ın hükmüne boyun eğmeleri istenmiştir. Burada pek çok dini hükümler içinden özellikle namaz ve zekatın emredilmesi, bunlardan ilkinin bedeni ibadetlerin, ikincisinin de mali ibadetlerin en önemlisi olmasından ileri gelmektedir. 42. ayette Yahudilerin gerçek Tevrat'a, onda bulunmayan ilaveler yapmalarına veya Hazreti Muhammed'in geleceğinin Tevrat'ta haber verildiği gerçeğini saklamalarına işaret edildiği de söylenmiştir. Bakara suresi 44. ayetin tefsiri. Sözlükte iyilik, doğruluk anlamına gelen bir kelimesinin dini ve ahlaki bir terim olarak iman ve ibadetten başlamak üzere her türlü iyilik, ihsan, itaat, doğruluk, günahsızlık gibi manalarda kullanıldığı görülür. Bu ayetten asıl muhatapların Yahudi din bilginleri olduğu anlaşılmaktadır. Başka benzerleri gibi Yahudi din bilginleri de halka kutsal kitaba inanıp onunla amel etmelerini, gerek sözleri gerekse davranışlarıyla Allah'ın rızasına uygun şekilde yaşamalarını emrederlerdi. Ancak ayet bize başkalarına iyiliği emrederken kendilerini unuttuklarını, yani onların kendi yaşayışlarının bilgileri ve sözleriyle çeliştiğini, sonuç olarak samimi dindarlık hislerini kaybettiklerini göstermekte, aklınızı kullanmıyor musunuz ifadesiyle bu çelişkili tutumların yalnızca dinin hükümlerine değil, akla da aykırı olduğuna işaret etmektedir. Kur'an'ın geçmiş ümmetlerin tarihine ilişkin verdiği bilgilerde de sonraki nesiller için mesajlar ve dersler vardır. Bu bakımdan söz, davranış uyumu şeklinde özetlenebilecek evrensel ahlak kurallarından birini ihlal etmeleri sebebiyle Yahudileri eleştiren söz konusu ayet, bir yandan Yahudi din bilginlerinin bu çelişkili tutumları ve samimiyetsizlikleri

0: hakkında bilgi verirken, bir yandan da genel olarak İslam ümmeti, özellikle Müslüman din önderleri ve din bilginleri için de bir uyarı anlamı taşımaktadır. Şu halde kendilerini din bilgini, din adamı ya da din önderi konumunda görenlerin veya öyle tanımlayanların bu uyarıyı hiçbir zaman hatırdan çıkarmamaları gerektiği açıktır. Zira başkalarına iyiliği öğütleyenlerin kendi yaşayışlarında bunun aksine davranmaları Kur'an'ın kesinlikle reddettiği bir tutumdur. Nitekim Saf suresinde, "Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok sevimsiz bir davranıştır." buyurulmaktadır. Bakara suresi 45 ve 46. ayetlerin tefsiri. Ahlakın ve tasavvufun temel kavramlarından olan sabır, acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe, Allah'a tevekkül ederek ondan gelen sıkıntılara katlanma, insanın kendisini, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü işleri yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı davranışlardan uzak durmaya zorlaması, kişinin hayırlı amacına ulaşma yönündeki direnci gibi anlamlarda kullanılır. Gazali, sabrı, inanç gücünün bencil istek ve tutkulara karşı koyması şeklinde oldukça kapsamlı bir ifadeyle tanımlar. İnkarcılık da bir tür inançtan kaynaklandığı için, inkarcılarda görülen sabrı da bu anlamda değerlendirmek mümkündür. Buna göre sabrın değeri, arkasındaki inancın keyfiyetine göre değişir. Gazali bu erdemin, bütün yaratılmışlar içinde sadece insana verilmiş bir ayrıcalık olduğunu belirtir. Çünkü hayvanlar akıl gücüne sahip olmayıp sadece içgüdüleriyle davrandıkları, melekler de zaten yetkin varlıklar olmaları sebebiyle sabır gerektiren bir durumla karşılaşmadıkları için sabır gösterme imkanları ve buna ihtiyaçları yoktur. Kur'an-ı Kerim'de rahatlık ve bolluk kadar sıkıntı ve darlık da bir hayat gerçeği olarak gösterilmiş, Hazreti Peygamber'e hitaben azim sahiplerinin sabrettiği gibi sen de sabret buyurulmuş, Allah yolunda cihad eden müminlerin yiğit, sebatkar ve kararlı tutumlarından verilen örneklerle sabrın zorluklar karşısında acizlik gösterip sıkıntılara teslim olmak anlamına gelmediğine, aksine Allah'ın inayetine güvenerek güçlükleri aşma iradesini göstermek olduğuna işaret edilmiştir. Yukarıdaki ayetlerde Yahudiler ve özellikle onların din önderleri eski anlayış ve yanlışlarını terk ederek Allah'a verdikleri sözü tutmaya, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tanımaya, Kur'an'a inanmaya dolayısıyla İslamiyet'i kabul etmeye davet edilmiş, Hakk'a saygı duyup onu batılla karıştırmamaları, namazı kılıp zekatı vermeleri, başkalarına buyurdukları iyilikleri kendilerinin de yapmaları istenmiştir. Fahrettin Errazi'ye göre Yahudilerin gerektiğinde mallarını ve itibarlarını tehlikeye atma pahasına, eski inanç ve alışkanlıklarından sıyrılarak bu yeni inanç ve hayat düzenini yani İslamiyet'i kabul edip uygulamaları onlara güç ve meşakkatli geldiği için, ayette bu güçlüğü sabredip namaz kılarak yenmeleri öğütlenmiştir. Kuşkusuz bu isabetli tespit, her zaman için ve aynı konumda bulunan her kişi ve zümre hakkında da geçerlidir. Zira insanların din değiştirmek gibi çok önemli kararlarında sadece akli olarak bu dinin doğruluğunu kavramaları yeterli değildir. Bunun yanında pek çok psikolojik ve harici baskılar insanların eski yanlış inanç ve tutumlarını sürdürmelerinde etkili olmaktadır. Kur'an bu güçlüğün aşılmasında belirtilen baskılara sabır denilen psikolojik ve ahlaki irade ile direnmeyi, ayrıca bu iradeyi namazla da fiili olarak destekleyip güçlendirmeyi öğütlemektedir. Namaz, Allah'la kul arasındaki ilişkiyi bir ömür boyu ameli olarak sürdüren en canlı ve sürekli bir ibadet olduğu için, ayette bu ibadetin insanın inancını ve inancı doğrultusunda oluşturacağı kararlarını güçlendirip, eylemlerini dini ve ahlaki hükümler çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olacağına işaret edilmektedir. Nitekim, kuşkusuz namaz, hayasızlık ve kötülükten men eder mealindeki ayette de namazın bu tesiri açıkça ifade edilmiştir. Terim olarak huşu, Allah'a gönülden saygı duyup bağlanmak, boyun eğip itaat etmek demektir. Sabrın ve özellikle namazın az önce saydığımız olumlu tesirinden nasibini alacak olanlar, ancak Allah'a huşu ile bağlanan, boyun eğenlerdir. 46. ayete göre onların Allah'a olan bu içten bağlılık ve saygılarının en başta gelen sebebi ise Rablerine kavuşacaklarına, sonunda mutlaka ona döneceklerine olan kesin inançlarıdır. Ancak bu inanç sayesindedir ki insan Rabbine kavuşmayı ve dolayısıyla ahiret kurtuluşunu dünyanın bütün nimetlerinden daha önemli görür ve bu uğurda her türlü meşakkate rıza gösterir. Esasen İslam akaidinde ahiret inancının Allah'a iman ve peygamberlere imanla birlikte usulü selase, üç ilke denilen en önemli itikat esasları arasında yer alması da bu inancın belirtilen dini ve ahlaki fonksiyonundan ileri gelmektedir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Hesap gününde herkes yaptığından sorumludur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. Ayet. İnsan sadece kendi yaptıklarından sorumludur. Bu durum gönderilen kitap ve peygamberlerle kullara bildirilmiştir.

Ayrıca Allah insana doğruyla yanlışı kendisine gösteren bir de vicdan vermiştir. Selim akıl sahipleri vicdanlarının sesine de kulak vermelidir. İnsanlar hür iradeleriyle doğru ve yanlışı seçmekte serbest bırakılmıştır. Öyleyse herkes kendi yaptıklarından sorulacaktır. Kimse kimsenin günahını yüklenmeyecektir. Bir cani, bir hırsız ve bir dolandırıcı yüzünden onun kardeşi, akrabası, çoluk çocuğu sorumlu olamaz. Dolayısıyla hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. Fakat kötülüğe teşvik eden kimse de cezasını alacaktır. Mesela bir kimse diğerinin ibadet yapmasını engellemeye çalışarak "Bugün ibadet yapma, günahı bana ait" dese, ibadetini engellediği kimsenin günahı o kişiye yüklenemez. Ancak o ibadete engel olmanın cezasını çeker. İbadet yapmayan kimse de kendi cezasını çeker. Aynı şekilde bir kişi hırsızlık yapsa bu cezasını başka kişiler çekmez. Herkes yalnızca kendi yaptıklarından sorumludur. Buna karşılık eğer bir insan başka bir insanı saptırır, onu suça teşvik eder veya o suçu işletirse, o zaman bu suç aynı zamanda yaptıranın da suçu olmaktadır. Bir kimse bir başka kimseye hırsızlık yaptırır veya yapmasına sebep olursa, bu durumda bu suç sadece yapan kişinin değil, aynı şekilde yaptıran kişinin de olur. Hesap gününde herkes yalnızca kendi yaptığından sorumlu tutulacaktır. Kimseye başkalarının günahları sorulmayacak, kimseye de kimsenin günahı yüklenmeyecektir. Bu durum Kur'an'da, "Herkes günahını kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâra başka bir günahkârın günah yükü yüklenmez" diye bildirilmektedir. Mekke müşrikleri Hazreti Peygamber'e, "Gel bizim dinimize dön. Dünya ve ahiret ne istersen biz kefil oluruz. Eğer bu durumda bir günahınız olursa, günahlarınız bizim boynumuza olsun" demişlerdi. Halbuki herkesin yaptığı iş kendisinedir. Bundan dolayı da kazandığı sorumluluk kendi boyunlarına olacaktır. Aklı selim sahibi bir kimse, başkasının zorlaması ve isteğiyle Allah'ın yasak ettiği hiçbir günahı işlemeyeceğine göre, Allah'ın emrettiği bir işi de yapmaktan kaçınamaz. Çünkü her işten sadece kendisi sorumludur, bir başkası değil. Bir başkasının günahını yüklenen kimse, diğerinin günahını niçin? Herkesin işlediği günah kendisinedir ve cezasını da kendi çekecektir. Şu halde birinin diğerine, "Sen şunu şöyle yap da günahı veya cezası yalnız benim boynuma olsun" demesi yalandır. Günah işleyen kimseler cezasını çekecektir. Öyle deyip yalan söyleyen, günaha teşvik eden de bu yalanın, bu teşvik ve aldatmasının, bu kötü taahhüdünün cezasını elbette çekecektir. Başkasının günahını yüklenmeyi üzerine alan kimseler, kendi günahının cezasını çekmekle diğerini kurtaramaz. Şurası açıktır ki böyle demek, günahın failinden başka kimseye zararı olmaz demek değildir. Ancak her fiil onu yapana nispet olunur ve her günah ilgili olanlara ilgisi oranında yüklenir demektir. Hiç kimse günah işleyen ve asi olan bir kişinin günahını üstlenmez. Her kişinin kazandığı kendinedir ve ameli boynuna asılmıştır. Başkasının yaptıklarından dolayı o kimse suçlanamaz ve ceza göremez. Aynı şekilde dostluk ve arkadaşlık adına susmayı tercih etmenin o işi yapmak kadar vebali vardır. Günahı ağır gelen kimse onu taşımak için başkasını çağırsa, bu çağırdığı akrabası da olsa onun yükünden hiçbir şey eksiltilmez. Kimse kimsenin günahını yüklenerek cehenneme, sevabıyla da cennete girmeyecektir. Herkes kendi işledikleriyle Allah'ın huzuruna çıkacaktır.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 19. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah nezdinde hak din, İslam'dır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Tek hak din İslam. İnsanların bir kısmı kendi istek ve arzularına dayanarak hak dinden başka dinler icat etmişlerdir. Bazıları da hak dini değiştirmeye kalkışmışlardır. Böylece yeryüzünde birbirinden farklı dini topluluklar oluşmuştur. Yüce Allah ise insanlara gönderdiği dinin aslında tek olduğunu haber vermektedir. Peygamberlerin getirdikleri arasında zamana ve şartlara bağlı olarak bazı farklı hükümler bulunsa da esas bakımından hepsi birdir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, İslam, Hazreti Adem'den beri gelen bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid davasının ortak adıdır. Almamız gereken ikinci mesajsa, Allah'tan başkasını tanrı ilan eden bir din hak değildir.

Aşr-ı Şerif. Mesut Topçuoğlu. Âl-i İmran Suresi 16 ila 20. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse, de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O azizdir, hakimdir. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır. Bilin ki Allah kendi yolunda sağlam örülmüş bir duvar gibi kenetlenmiş saflar halinde çarpışanları sever. Hani Musa kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, size Allah tarafından gönderilmiş olduğumu gayet iyi bildiğiniz halde ne diye beni üzüyorsunuz?" Onlar eğrilik yapınca Allah da kalplerini eğriltti. Allah günaha saplananları doğruya eriştirmez. Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: "Ey İsrail oğulları, bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim. Ama o Ahmet kendilerine apaçık kanıtlarla gelince bu kanıtlar besbelli bir büyü dediler. Yalnız Allah'a teslim olmaya çağrılıp dururken Allah hakkında asılsız şeyler yakıştırmaya çalışandan daha büyük haksızlığı kim yapabilir? Allah zalimlere hidayet nasip etmez. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlayacak. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü, doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'an thumme istavâ ilâ's semâi fesavvâhunne seb'a semâvât ve huve bi kulli şey'in alîm. Sadakallahul azîm.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 81. Ayet.

0: وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her şeyi biliriz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah her şeyi bilir. Allah Teala, Hazreti Süleyman'ı peygamberlik ve krallık konularında babası Davud'a varis kıldı, ayrıca mucize olarak rüzgarı ve bazı görünmez varlıkları onun emrine verdi. Bazı şeytanlar ve cinler Hazreti Süleyman için dalgıçlık, inşaatçılık ve heykeltıraşçılık gibi işler yapıyorlardı. Hazreti Süleyman'a verilen bu mucizeler, aslında Hazreti Süleyman tarafından değil, Allah'ın iradesi, tasarrufu, kudreti ve ilmiyle meydana gelmiştir. Gerçekte her şeyi olduğu gibi, bu mucizeleri de en ince detayına kadar planlayan, bütün bunların niçin ve nasıl olduğunu bilen Yüce Allah'tır. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Allah Teala peygamberlere çeşitli mucizeler vermiştir. Almamız gereken bir diğer mesajsa Allah her şeyi bilir. Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Enbiya Suresi 74 ila 81. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut'a da hikmet ve ilim verdik. Onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Lut'u rahmetimize kabul ettik. Çünkü o iyilerdendi. Nuh'u da hatırla. Daha önce o dua etmişti. Biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar kötü insanlardı. Bu yüzden hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Bir zamanlar zarar görmüş bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceliğin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Süleyman'ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Ona sizin için zırh yapmayı öğretti ki, savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Süleyman'ın emrine de onun isteğine göre içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgarı verdik. Biz her şeyi biliriz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Beşinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde İsra suresi ile Kehf suresi 1 ila 74. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: İsra suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve, benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek, o kitabı İsrailoğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh'la birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta İsrailoğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık.